Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Atımı Bayledim Delikli Taşa türküsüyle başlıyoruz. Özlem Üngör sizlerle.

Seher Yeli, Aşık Dursun Cevlani'den alınan bir türküyle devam ediyor. Yine bahar oldu. Erol Parlak sizlerle.

Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kâkülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir. Hidayet Çalbudak'tan alınan bu Afyon türküsünü Celal Bakar'ın yorumundan dinliyoruz.

Cemil Orhun'dan alınan bir Ankara türküsü dinleyeceğiz Saadet Yılmaz Bircan'dan. Meşeler gövermiş, varsın göversin.

Seher Yeli programımız bir Giresun türküsüyle devam ediyor. Püsküllüdür püsküllü. Kaynak kişi Güven Mustafa Tahmaz ve seslendiren Güven Yapar.

Hatayi Şah İsmail'den Feyzullah Çınar'ın derlediği bir türküyle devam ediyoruz. Şu aleme bir nur doğdu. Gülşihan Koç'tan dinliyoruz.

Hamdi Sabancı'dan alınan Aradılar Sordular İzmir türküsüyle devam ediyoruz. Ulaş Kurtuluş ünlü sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Fındık toplayan gelin, Ünal Sofuoğlu sizlerle.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir, dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sorununu çözerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulama ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlama ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir...

bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yine dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalıştığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereleri ilişkin, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.

0: Ferit'i Türkü'de sabah.
1: Günaydın. Sağlıklı, huzurlu, umutlu bir gün dileğiyle TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Bugün 4 Temmuz 2026 günlerden cumartesi, bir hafta sonu gününde yine sabah TRT Türkü'de sabah diyerek sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü'de bir araya geldik ve inşallah yaklaşık 3 saat dilimini bu sabah yine de paylaşacağız sizlerle. Elbette türküler bizim yanımızda, heybemizde ve bugün programı Sevinç Demirkaya hazırladı. Servet Sever de sesleri ulaştıracak. Bendeniz Sabahat Aslan, evinize, ocağınıza, bulunduğunuz her yere yarenlik etmek üzere geleceğim. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden ilk türkümüzü sunalım. 7.30'da yol durumu hakkında biraz bilgi verip saat 8'e dek yine türkülerimizin geçidini devam ettireceğiz. Ardından saat 8 olunca hava durumu hakkında biraz bilgi verelim. Havalar bir hayli sıcak, mevsim normallerin üzerinde seyrediyor. Sağlık olsun, sağlıklı günler olsun ve ardından da sizlerin istekleri, mektupları, dilek ve görüşleri programımızda bir bir canlandırılacak, seslendirilecek. İlk türkümüz Afyon Emirdağ'dan. Bir türkü Halil Rıfat Aydemir ve Pınar Halaş'tan derlenmiş, Hüseyin Yaltırık tarafından ve Turgay Özdemir de seslendirecek. Harmana serdiler sarı samanı, hiç bitmiyor Emirdağ'ın dumanı. Yolumuz açık olsun, gününüz güzel olsun.

Saatimiz 7.15'i gösteriyor efendim. TRT Türkü'de sabah haberlerin ardından huzurlarınıza geldi. Yayındayız. Şimdi ulaştıysa sesimiz, günaydın. Programımıza hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, hayırlı, uğurlu olsun. Hafta sonu olmakla birlikte henüz mesaiye devam edenler vardır. Tabii ki sağlık çalışanlarımız aralıksız görev başında. Allah kolaylık versin. Yine emniyet güçlerimiz, sınır boyundaki Mehmetçiğimiz, her birine Allah kolaylık versin. İşi gücü rast kesin her birinin. Kırşehir'den bir türküyü dinledik. Ali Çekiç'e aitti. Çekiç Ali diye anılır kaynak kişi ve Esenem Ersin seslendirdi. Çubuğuna lüleyim, yar yüzüne güleyim dedi. Şimdi Celal Bakar'ın sesine kulak verelim ve Sarı Recep'ten Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Giresun türküsünü dinleyelim. Giresun kayıkları şimayla kaynama. Dinliyoruz efendim.

Efendim 7:21'i görüyoruz saatimizde. Giresun türküleri ard arda kulaklarınıza ulaştı. Bir selam saldık Diyarbakır'a. Biraz geçeceğiz biraz sonra Diyarbakır, Kerkük, Rumeli. Ama Giresun'un şöyle bir gönlü hoş oldu. Efendim Celal Bakar'dan sonra Sevda Alpay'ın sesi ulaştı. Gerçekten güzel temiz yorumuyla hiç unutmadığımız bir değerli sanatçımızdır. Necat Buhar'ın repertuarımıza kazandırdığı türküyü seslendirdi. Giresun'un evleri... Şima ile kaynama, benimle oynadım başkasıyla oynama dedi. Şimdi atım Arap'tır benim, yüküm şaraptır benim diyecek Turgay Başyayla Mucup Arcuman'dan Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği Ankara türküsüyle. Ardından da o muhteşem

Muhteşem Celal Güzel Sir Türkülerinden biri ve Diyarbakır'a doğru yola çıkacağız. Barış Akpınar diyecek ki ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama, mavi yazma tez solar ciğerime dağlama. Selam olsun türkü diğerlerine.

0: Yol durumu.
1: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6 ile 10. kilometreleri arasında 3 Temmuz'da başlayan çalışmalar 6 Temmuz 2026 tarihine dek devam edecek. Riva ve Hüseyini Kavşağı mevkiindeki Güney Ankara yönünde Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Güney Tüpü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı da olacağından ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak sağlanacaktır. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında 4 ve 6 Temmuz tarihleri arasında Güzelhisar Viyadüğü İzmir yönünde köprü denleşme çalışmaları olacağından emniyet şeridiyle sağ şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım orta ve sol şeritten sağlanacaktır. Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında 1 Temmuz tarihinde başlayan üst yapı bakım onarım ve asfalt yapma çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit taşı trafiğine geçici olarak kapatıldığı durumda ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 19 ila 20. kilometreleri arasında Kızılçay Köprüsü'nün İzmir yönünde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 4 ve 7 Temmuz tarihleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Amasya Turhal yolunun 61 ila 62. kilometreleri arasında bölünmüş yolun yol yapım çalışmaları nedeniyle Amasya yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Muş Bulanık yolunun 57 ile 67. kilometreleri arasında bulunan Kümbet ve Üç Yol Kavşağı arasında 3 Temmuz tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları devam edeceğinden 14-15 itibariyle taşıt trafiğine kapatılı durumda, ulaşım 49 ila 25. kilometreler arasındaki Hasköy Korkut İl yolundan sağlanacaktır. Ardahan Şavşat yolunun 6 ila 1. kilometreleri arasında 2 Temmuz tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları devam edeceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 56 ile 57. kilometreleri arasında 28 Haziran tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik ve işaretçilerine yine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çalışmalar devam ediyor. Bözüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ila 52. kilometreleri arasında 24 Haziran tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Lütfen trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ediniz. Sıcak havalarda tedbir alarak yola çıkınız. Özellikle tek şerit

0: Gidiş geliş şeklinde ayrılmışsa hatalı sollamalardan kaçınınız. Otoyoldaki levhalara da dikkat ediniz. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7:39'u gösteriyor. 4 Temmuz 2026 ve TRT Türkü'de sabah radyomuz TRT Türkü'de yayında. Her gün sizlere programların en güzeliyle türkü türkü seslenen, Türkiye'mi kucaklayan programlar radyomuz TRT Türkü'de. Bugün de 7 haberlerin ardından huzurlarınıza geldik. Programı Sevinç Demirkaya hazırladı. Ana kumandada şu anda Servet Sever var ve itina ile sesleri size ulaştırıyor. Türkülerimiz ardı ardı sıralandı. Yol durumu hakkında biraz bilgi aktardık. Ardından yine iki güzel türkü ulaştı sizlere. Cerevin kulpu vurma, doldur cerevi durma dedi Dünya Tekin. Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan Nurettin Çamlı'dan derlediği Kerkük türküsünü dinlettik. Ardından da gidene bak gidene, gidip de dönmeyene, nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene dedi Faruk Yılmaz. Mustafa Kemal'den Faruk Yılmaz derleyip repertuarımıza kazandırmış Güldaniyem adlı bu Rumeli türküsünü. Devam edelim, yine Rumeli'yi gezelim. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Kemal Altınkaya'dan derleyip repertuarımıza kazandırdığı türküyü de Ayşe Engin Aslanca'dan dinleyelim. Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile, yağma yağmur, esme bredeli rüzgar. Efendim Rumeli'ye bir selam olsun.

7.49'u görüyoruz saatimizde. 4 Temmuz 2026 Cumartesi günkü TRT Türkü'de sabah programımızın bugün birinci saatini tamamlamak üzereyiz. Ve çok güzel bir türkü ulaştı kulaklarımıza.

Çocuklarınıza bir Neşet Ertaş türküsü, her gün haydi Neşet Baba'dan bir türkü dersiniz, biz siz unutur muyuz? Efendim Cumali Özkaya ve Umut Akkürek birlikte seslendirmiş, düet yapmışlar. Kurusa fidanım güllerim solsa, yüreğimde solmayan yarimsin benim dediler birlikte. Ve devam ediyoruz efendim, 8 olunca yedek türkülerimiz sürsün. İstanbul ve bütün illerimiz bir hayli sıcak, Karadeniz'in esintisi var. Dilerim ki biraz daha serin bir gün olur ve huzur içinde bir hafta sonu yaşarız. Bu kez Nazlı Öksüz'ün sesi ulaşacak. Yine Orta Anadolu'dayız tabii ki. Ve beni eller gibi görme, sen benimsin, ben de senin diyecek. Türküler sizler için.

Bir Orta Anadolu gezintisi yaptık efendim. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor dedi Mehmet Demirtaş. Bir Kırşehir türküsüydü, yine Neşet Ertaş türküsü. Arda arda 3 Neşet Ertaş türküsü dinleyince çok mutlu olmuşsunuzdur. Sevgili Sevinç Demirkaya muhteşem bir hafta sonu repertuarı hazırlamış. Devam edelim, bir türkü daha dinleyelim Orta Anadolu'dan. Ardından size meteorolojik görünümü aktaracağız. Efendim bu türkü Zekeriya Bozdağ ve yöre ekibinden dinleyerek biz notalandırmış, TRT repertuarımıza kazandırmıştık. Pınar'ın başında destim varmış, Agız senin benden ayrı dostum varmış. Sevinç Akkaya seslendirecek. Sonra bakalım havalar nasıl?

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta bu vakitlerde hava durumu hakkında bilgi verirken önümüzdeki hafta 40 dereceyi bulan sıcaklıklar olacak, aman öğlen saatlerine dikkat demiştik ve gerçekten de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretti. Bu hafta da kuzeybatı ve doğu kesimlerde biraz daha azalacak hava sıcaklıkları, ama diğer yerlerde değişiklik yok. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Akdeniz bölgesinin Toroslar mevkiiyle Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyiyle Erzurum'un doğusunda, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer oldukça kuvvetli olacak. Ve rüzgar uyarısı da var. Özellikle Hatay çevrelerinde batı yönünden oldukça kuvvetli bir rüzgar bekleniyor. Bazı sıcaklık değerlerini görelim. Bursa 29, Çanakkale 32, İstanbul ve Kırklareli 29, Denizli 36, İzmir 35, Kütahya 26, Muğla 36, Adana ve Antalya 33, Burdur 34, Hatay 30, Ankara 31. Eskişehir 29, Konya 33, Yozgat 26, Bolu 28, Bartın 31, Kastamonu 29, Zonguldak 27, Amasya 33, Rize 29, Samsun 30, Trabzon 27, Erzurum 26, Kars 23, Malatya 34, Van 27, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Mardin 36, Şanlıurfa 40 derece sıcaklıkla günü geçirecek ve yansıdığı gibi özellikle Güneydoğu bölgemizde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyrediyor. Sağlıklı bir gün dileyelim efendim.
0: Hava durumu.

08 09 oldu. Tam 08'de anonsa girecektim ki ışık yandı. Hep bu dakikalarda dikkat ediyorum. Meteorolojik görünümü aktardıktan ve iki türkü dinlettikten hemen sonra tam bu dakikayı buluyoruz. Bence dilek dilemek için çok güzel bir an. Dilekleriniz, dualarınız kabul olsun. Programımız şimdi ulaşıyorsa size, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı yayınlanıyor programımız. TRT Türkü'de sabah efendim Servet Sever sesleri ulaştırıyor. Repertuarımız Sevinç Demirkaya'ya emanet. Bugün ben Deniz Sabah Taslan sizlere 3 saatlik bir zaman diliminde hem türkülerimizi dinletelim hem de çalışanlara, yine mesaide olanlara kolaylık olsun. Radyoların düğmesini açarak, hani müzik ruhun gıdasıdır deniyor ya efendim, o ben Deniz'in şöyle yıllardır yaptığı çalışmalar sonucunda belli ki ruhun şifası müzik. Ve tabii tarlada, bağda, bahçede olanlar var, yolculuk yapanlar var. Yolunuz açık olsun, yolda olanlar dikkatli olsunlar. Hava durumu hakkında bilgi verdik sizlere. Hemen ardından dedi ki Hale Gür, ateş attım samana, bak dumana, dumana. Bir Manisa türküsüydü, İsmet Ege'li Hasan Avcı'dan derlemiş. Ardından Oğuz Doğan Cengiz, Sarı Recep'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Kastamonu türküsünü seslendirdi. Birini birini harmanı serdim kilimi. Devam ediyoruz. Birkaç türkü daha dinleyelim. Sonra elbette ki mektuplarınızı okumaya başlayacağız. Aşağıdan geliyor Türkmen koyunu. Selvi'ye benzettim yarın boyunu. Yani tridine bandım diyecek tabii ki ve Kastamonu'ya doğru yola çıkacağız. Yine Sarı Sözen hocamızın yöre ekibinden derlediği türküyü de Belkıs Akkale'den dinleyeceğiz.

İkinci saat dilimizden dakikalar alıyoruz. TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Yurdun dört bucağına türkülerle kucaklıyoruz efendim. Sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün olması dileğimiz daimdir efendim. Öncelikle hastalar içindir bütün dualarımız. Sağlık her şeyin başı. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ve özellikle hastanelerden yazan dinleyicilerimizin yoğunluğu dikkatimi çekti. Her birine şifa diliyorum. Onlara eşlik eden, bakımlarında görev alanlara da Allah kolaylık versin. Gerçekten hayatın zor bir alanıdır. Ama gamdan, kederden uzak olalım. Allah her şeyin kolayını mutlaka veriyor kullarına. Ve ikinci saat dilimizde sizlerden gelen mektuplar, birbirinden güzel, programımıza renk katan, bizim için çok önemli olan bölüm. Ve az önceki türküler de çok güzeldi. Belkıs Akkale o tridile bandımı derken Kastamonu'nun Hicif türküsüyle insanın doğru söyleyip söylemediğini teraziye atan muhteşem bir görüş bildiren türküdür ki bence ölümsüz türkülerden biri. Ardından da bahçelerde zerdali var git ellerin yari, sen bana yar olmazsın yüzüm.

gülme bari dedi Cengiz Özkan. Hüseyin Yıkıcı'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Gaziantep türküsüyle de Gaziantep'e bir selam gönderdik. Ama sizlerden gelen birbirinden güzel selamlar, mektuplarınız ulaştı. Gülnaz Malbastı Delail, hayırlı sabahlar gurbet elden sılama. Saygı ve selamlarımla sizlerleyim, iyi ki varsınız, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz, sizler de var olun. O güzel kalbiniz muhteşem görselde yemyeşil bir görüntü ulaştırmışsınız. Gününüzü güzelleştirsin istiyoruz. Gaziantep türkümüzü tabii ki armağan ettik dedik. Gültekin Erkılıç da bize hemen yazdılar Gaziantep'ten. Sıradaki türküyü eşim Melal, oğlum Ege, Turan hocamla tüm türkü severlere armağan ediyorum dedi. Erdal Cingöz İzmir Antalya yolundan günaydın demiş. Yolunuz açık olsun, hayırlı yolculuklar. Coşkun Bakan'a çay içmeye gidiyorum. Türküler eşliğinde güzel bir gün diliyorum. Valla bereketli ve şifa olsun. Sevgili yapımcımız Sevinç Demirkaya da mutlaka çayımızı hiç ihmal etmiyor. Çok teşekkür ederim. Servet Sever'le birlikte ana kumandada inanılmaz güzel bir program olsun diye ben çay küpü diyorum tırnak içinde kendime. Allah razı olsun, çayları ulaştırıyorlar. Ali Yöntem, taşın aş olduğu asil şehir Bucak diyor ve çok da doğru söylüyor. E demişsiniz ki bir türkü çalın da arkadaşlar dinleyiversin gari. Vallahi Ali Bey, Burdur'a değil her yere, Bucak'a, bütün Türkiye'ye türkü gönderiyoruz. O halde bu türküde Mücahit Güvenli, Abdurrahman Özerp'le tüm kardeşlerine armağan oluversin gari. Burdurlar da sevinsin tabii ki. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamışlar bizi. Aleyküm selam. Sultan hanımefendiye değer vermeniz bizi çok mutlu ediyor. Her gün bir türkü armağan ediyorsunuz hanımefendiye. Musalar Yeniköy halkına da çok teşekkür ederim. Siz de çok değerlisiniz. Sağlıcakla kalın. Sıdıka Tavukçu, efendim konserlerimizi kaçırmaz, programlarımızın daimi dinleyicisidir ve güzel sözleriyle her birimize şevk verir. Çok teşekkür ederim. İstanbul 4 Levent'ten yazıyorlar. Selam, sevgi, saygı bizden. Günaydın diyor. Trafik vardı, geç kaldım. Ne kadar zarifsiniz. Mutluluk kelebeği demeniz de ayrıca beni mutlu ediyor. Bütün arkadaşlarım, özellikle Pınar Hanım, Meltem Hanım'la Emine İkinci'ye, kendime ve size türkü armağan ediyorum demiş. Bir demet çiçek göndermiş bize. Çiçekler kadar güzelsiniz. Nur Genç, değerli şairimiz, İstanbul Şile'den yazıyor. Bol yağışlı bir İstanbul Şile demişsiniz. Maşallah, barek Allah. Demek yağmur yağdı, çok güzel. O halde size bereket olsun. Türkü söyler dillerimiz, türkülerle Türkiye'yiz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın demişsiniz. Bu sözlerin üzerine hemen bir türkü. Elazığ'a doğru yola çıkalım. Hafız Osman Öge'nin ölümsüz türkülerinden biri. Evleri görünüyor, gönüldür yerini. Çekilecek dert değil Mevlam sabır veriyor diyecek Adile Kurt Karatepe. Ardından Malatya Arguvan'a gidelim. Ben de epeydir istediğiniz okuyamadım ama sevgili Sevinç Demirkaya repertuarı ne de güzel almış. Muharrem Temiz okuyacak. Kanatlı kapının çifte sunası, belik belik olmuş saçlarının örgüsü diyecek. Türküler sizler için.

Gider bu güzellik, sana da kalmaz. Evet efendim, baki kalan bu kubbede hoş bir sadadan gayrısı değil. Her şey geçici, gönül kırmadan, kimseyi incitmeden, türkülerdeki o güzel sözler misali yaşamak bu toprakların insanının düsturudur zaten. Muharrem Temiz'i dinledik ve bakalım...

Instagram'dan dinleyicilerimiz bize neler yazdılar. Vahdet Bey diyor ki merhaba, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Yiğidolar şehri Sivas Kangal Alacahan'dan selamlar, sevgiler. Aleyküm selam efendim, bir mukabil. Sıradaki türküyü eşim Hatice, canım torunum Melek, gelinlerim Miray Mısra için ve tüm radyo başındaki dostlarla size, siz değerli yapım yayın ekibine armağan ediyorum. Gününüz güzel, ömrünüz bereketli olsun. Allah razı olsun. Aynı dilek ve duamız sizin içindir. Günaydın, iyi yayınlar diyerek Manavgat'tan selamlamış Özgür Aldemir. Ali Cengiz, günaydın gönlü güzel insanlar, TRT Türkü dostlarım, yayın yapım ekibine ve TRT Türkü dinleyen herkese, türkü sevdalısı gönüllere, gurbetten sılaya, sıladan gurbete selam olsun. Sesimizin ulaştığı her yere, Bozkır'ın ortasından. Aleyküm selam. Selahattin Erzi, zevkle dinlediğimiz TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibine ve deneyimli demiştiniz. Çok teşekkür ederim Anadolu özgü sözleriniz için. Çok mutluyum ve bunları okurken birazcık aslında böyle nasıl da okumasam da geçsem diyorum ama gönlünüzün genişliğidir. Yıldız Hanım'a ve sevdiklerinize türkü bendenizden armağan, siz de iyi ki varsınız. Yine değerli dinleyicimiz bize diyor ki Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşikli Köyü'nden herkese selam olsun. Ben Mustafa Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden herkesi selamlıyorum. Türküyü sizlere, ekibinize, tüm dostlara, bir de Can Kurtaran'dan Sucu Abdil Ütgün'e armağan ediyorum demiş. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan sesleniyor. Sıradaki türkü de eşi Ava Hanım'a tabii ki armağandır. Gülten Kaymak, Edirne'den günaydın teknik ekibimize. Sabahat Hanım'a kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türkü, türkü dostlarına armağan ediyorum. Hoşça kalın, türküyle kalın. Ne kadar güzelsiniz. Cuma Demir, günaydın, hayırlı sabahlar. Kahramanmaraş Elbistan'dan sıradaki türkü, Üstadım Durdu Taksim'e armağan ederim diyor. İyi yayınlar dileğini de unutmamış. Seydi Alas Adana'dan selam gönderiyor. Eşi Zübeyde Hanım ve bütün sevdikleri için türkü istiyorlar. Selahattin Özdemir, hayırlı yayınlar dileğini yine ulaştırmış. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden sevgi saygı bizden efendim. Sıradaki türkü tabii ki size, askerimize, polisimize, bütün dinleyicilerimize armağandır. Bu kez Reyhan Ediş'i dinleyeceğiz. Turan Engin'den repertuarımızda Yücel Paşmakçı hocamızın notalandırdığı bir türkü. Yücel Paşmakçı hocamıza da, Turan Engin'e de rahmet diliyoruz. Erzincan türküsü çok sevildi bir dönem, halen dinleniyor. Vardım Hindeli'ne kumaş getirdim, açtım bedestanı, sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin, ben senin kahrını çekemem gönül. Haydi Erzincan'a selam olsun.

Efendim bir türkü dinledik. Saat 8.38'i gösteriyor ve biz Ali Öztoprak'ı dinledik. Aslında bir Erzincan aşıklamasıyla Ali Ekber Çiçek'ten derlenmiş, ona nazire yapılan bir Leyla türküsüydü. Devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, şunu tekrar vurgulamak isterim. Zaman zaman sizlerle bu cümleleri paylaşıyorum. Çok sayıda dinleyicimiz aramıza yeni katılıyor. Programımıza gösterdiğiniz teveccüh gerçekten bizi mutlu ediyor. TRT Türkü'nün çok değerli yapımcıları birbirinden güzel programları imza atarak her saat sizlere türkü türkü türküyem diyorlar ve biz de TRT Türkü'de sabahta bunu yayınlayarak mutlu oluyoruz. Efendim bazı dinleyicilerimiz bazen diyor ki Sabahat Hanım, bugün benim adım okunmadı, dün adım okunmadı. Elbette sürekli yazan dinleyicimiz var, daimi dinleyicisiniz, var olun, gönlünüze sağlık. Aramızı yeni katılanlar da oluyor, onlara da bir aleyküm selam demek vaciptir efendim. Devam ediyoruz bakalım. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlamış bizi. Biga'dan, Çanakkale'den Ahmet Arslan, Sabahattin Konal da Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan selam gönderiyor. Ezine'den Güray Yılmaz, hayırlı sabahlar dileyerek torunları Milan Karan, oğlu Gürkan, gelini Seda ve eşi Cahide Hanım için türkü istiyor. Ve Hasan Ceylan Aydın'dan selamlarken Kazım Ülgü, Osmaniye Bahçebek Demirköy'den İstanbul'a türkü tadında kucak dolusu sevgiler diyerek muhteşem edebi bir cümleyle bizi selamlamış. Türküyü de tabii ki size, ailenize armağan edeceğiz. Ve Giresun Tirebolu Işık Köyü'nden selamlar diyerek başlıyor. Türkü Erzincan'da bağ, Erzurum'da dağdır. Giresun'da horon, Bingöl'de halaydır. Türkü Adana'da pamuk, Konya'da buğdaydır. Ela gözü sevdiğim, al yanaklı yardır. Öyleyse türküsüz yapamam, al yanaklı yarimi isterim. Sıradaki türküyü duyar mı bilmem ama sevgili eşim Meryem için istiyorum diyor Mehmet İpek. O şair gönlünüze sağlık. Meryem Hanım'a türkü armağan ederim tabii ki. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan herkesi selamlıyor. Çumra halkıyla Konya Netlok çalışanlarına iyi bir hafta sonu dileğiyle türkü armağan etmek istiyor. Mehmet Uluyurt Manisa Ortaköy'den, Yunus Park'tan selamlıyor bizi.

Kadir. Dün de sözüm vardı minicik mırıldanacağım diye. Ve bu türkü de Gediz Kayacık Köyü'ndeki Süleyman Yüksel Abdullah Keskin Şükrü Kaynak, Murat ve İbrahim Güngör'le Muammer Akgün türkü dostlarına Mehmet Uluyurt'un armağanıdır. Hatay Antakya'nın sesidir Abus Bakır, selam olsun. Eşiniz Gülşen Hanım, Onur Bakır, Emre Bakır ve tüm türkü dostlarına selamınızı ilettim ve bir türkü armağan edeceğim. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlıyor bize. Aleyküm selam. Necip Koçar Niğde Bor Kürçük Köyü'nden selamlarken, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden ulaşmış, Osman Közde Terme Kozluk Mahallesi'nden türkü dostlarını selamlıyor. Bıçak Diyarı Denizli'nin sesi Selim Onay, Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıççık'tan selamlıyor. Bir Türkiye talibim diyor tabii ki. Abdurrahman Aksoy diyor ki bir cumartesi sabah Ankara'dan selam olsun, hayırlı sabahlar, mutlu hafta sonları. Ve sıradaki türküyü sevdiklerimle TRT türkü dostlarına armağan ediyorum. Teşekkür ederim Sayın TRT Türkü ve Sabahat Aslan Hanımefendi. Saygılar. Efendim saygı bizden, yapımcılarımız, ana kumandadaki görevlilerimiz, herkes canlı başla sizlere türkü sunmanın çabasındalar. Hemen bir türkü, bu kez Akçuha Karaçuha Çuha Kenarın Yıka diyecek Aysun Gül.

8.53'ü görüyoruz saatimizde. 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Birbirinden güzel türküler sizlere ulaşıyor. Ve biz Bedray Seri'yi dinledik güzel bir Diyarbakır türküsüyle. Bir alav çıktı kavından, tutuşturdu her yanı. Bir o yanı, bir bu yanı, koy çatlasın öbür yanı dedi Bedray Seri güzel sesiyle. Ve ardından Sümer Ezgi ile Güler Duman'ın bir düetini dinledik ki bir sitemdi. Pek yaktı canımı dinsiz imansız bu bağ alemde ben neler çektim diye seslenmiş Ozan, onlar da seslendiler. Efendim dinleyicilerimiz yazıyorlar. Almanya Dortmund'dan yayın ve yapım ekibini selamlıyorum muhabbetlerimle. Şükürler olsun Yaradan'a bu sabah da sağ ve selametle uyandık. Rızkımızın peşine düştük. Rabbim herkese helal kazanç nasip eylesin.

Sıradaki eseri Güzide ekibinize, dinleyen değerli dostlara, taksi sürücüsü arkadaşlarıma armağan ediyorum. Değerli Yapım Yayın ekibinde unutmuyorum. Yüreğinize sağlık, teşekkür ederim demiş ve ayrıca Sıla'ya alındığı için iletim teşekkür ederim diyor. Vahit satılmış. Çok teşekkür ederim. Daima Kadir Şinas sözleriniz vardır. Hepimiz adına teşekkür ederim. İlyas Sevdin diyor ki, İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Bir dakikadan bir şey olmaz. Trafik kurallarına dikkat ediniz. Ormanlarımızı koruyalım. Vatanımızın her yeri yemyeşil olsun. Ne olur etrafa ateş bırakmayalım. Çok teşekkür ederim. Yaşar Tandoğan da diyor ki, sıcakların bunalttı bugünlerde. İçimizi serinleten bir program yaptığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok kibarsınız efendim. Tekin Koluçolak, Osmaniye Kadiri Durmuş Sofular Köyü'ne selam gönderiyor. Muhteşem sunumla büyük bir neşeyle dinliyoruz derken bize teveccüh buyurmuşsunuz efendim. Anneniz Döne Koluçolak'a türkü armağanı bendenizdendir. Adana'ya sevgiler, selamlar Seyide Alaz ve Salahattin Erzi. Yıldız Hanım'a türkü okuyacağım, söz verdim zaten. Gülten Kaymak da Edirne'den İstanbul'a selam gönderdi. Instagram böyle sıralandı bakalım. TRT Türkü Facebook sayfamızda birbirinden yoğun iletilerle son derece zengin. Günaydın, hayırlı sabahlar. Osmaniye Ankara'sı yolda seyir halindeyken dinliyoruz. Sıradaki türküler görev başında olan tüm polis arkadaşlarıma armağan olsun. Teşekkür ederim demiş Fahri Özdemir. Kolaylıklar diliyorum. Allah saklasın. Halil Kasap, günaydın Sabahat Hocam. Kütahya Doğuluşah Köyü'nden herkese selam gönderiyorum. Türküyü kardeşim Hüseyin, hanımı Muradiye, kızları Melike, Eda Kasap, Sebile Yağız Ölmez, eşi Yunus için istiyorum. Bir de güzel köyümün insanlarını da unutmazsınız değil mi demiş. Teşekkür ediyorsunuz yayın için. Biz size teşekkür ederiz. Var olunuz. Emine Altamer, en güzel değil hayırlısı bizlerin olsun temennisiyle Trabzon'dan merhabalar diyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri de Gülen, Ahmet, Meryem, Nevin, Remziye, Ömer, Emel, Özlem, Demir'e ve bize armağan ediyor. Ok Meydanı'ndan Osman Şayır da herkese selam gönderip her zamanki gibi Torun Ege için türkü istemiş. Ali Yöntem yine Bucak'tan selamlıyor. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan. Hemen türkülerimizi sıralayalım. Bugün cumartesi, bol bol türkü dinleyin. Sırada Münevver Özdemir'in ulaştıracağı güzelliğin Mardin türküsü. O kadar güzel bir türkü ki Bedri Orjan'dan alınmış. Bir aşka düştüm yeni, evet baştan çıkardın sen beni. Mardin'e selam olsun, kadim şehirdir.

Saatimiz 9.03'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 3. saat dilimine başladı 4 Temmuz günkü yayınında. Efendim az önce bir Kerkük selamı saldık. Türkmen Doğu'nun İbrahim Terzi'den derlediği türküyü Erol Köker seslendirdi. Ayağında dal şal var, el kaldırdı Hakk'a yalvar. Hudan bele yaratmış, benim elimde ne var dedi. Can Kerkük'e selam olsun. Zeki Özceylan günaydın, günümüz aydın olsun diyerek Alanya'dan bir selam gönderdi. Arkadaşları Zeki Ayaz Beti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan için bir de Ali Şahin de bugün türkü istemiş. Olabilir mi demiş. Tabii ki teşekkür ederim. Sizin de ömrünüze bereket efendim. Dualarınız ne güzel. Hamza Kurt İstanbul Pendik'ten bizi selamlıyor. Muzaffer Kaygusuz da İstanbul'dan dinleyen Sadi Gengönül Garip Karakaş, Sakarya'da öğretmenlik yapan yeğenim İsmail Akkurt ve

türkü dostlarını türküye armağan etmek isterim diyor. Hatay Antakya'dan günaydın diyerek sevgi selam demiş. Bilmukabil efendim sıradaki türküyü eşim Gülşen'le evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve tüm TRT Türkü'de sabah ekibine armağan ediyorum diyor. Hatay Antakya'dan yazarak. Ahmet Köy'e bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selamlamış. Aleyküm selam. Sedat Süer yazdılar. Datça Atatürk Kent Park yürüyüş yolundan tüm türkü dostlarına değerli sunucumuz Sabahat Hanım ve ekibe kucak dolusu günaydın. Sıradaki eseri Kırşehir Musiki Cemiyeti, Datça Müzikseverler Derneği, Datça Musiki Derneği koro üyelerine armağan ediyorum. Sevgiyle kalın, müzikle kalın demiş. Evet, müzik ruhun gıdasıdır, şifa müziğidir efendim. Aziz Ceviz, Bilecik Bozoyuk'tan herkese selam gönderiyor. Bütün ülkemize güzellikler dileyerek türkü armağan etmek istemiş. Aydemir ailesi selam olsun size ve Ordu Fatsa'ya. Mustafa ile Aydemir, Aleyna ve Atalay için tabii ki türkü armağanım var. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Naim Bostan, Muz Diyarı Anamur'dan sesleniyor bize. Eşi Emine Hanım'la kızı Beyza Nur, oğulları Bülent Can, Bilal Can'a türkü isterken trafik kurallarını yine anımsatmış. Çok teşekkür ederiz. Osman Soygü'den Kara Kimse Mahallesi'nden, Kayseri'den yazıyor. Tüm dinleyicilerimize, ülkemize güzel, mutlu bir hafta sonu diliyor. Servet Coşkun da günaydın. İnsanı mutlu eden hoş bir sadayla sizlerle olmak güzeldir. Seviliyorsunuz canlar. Hatay Dört Yoldan selamlar diyor. Var olunuz efendim. Gönlünüz sevgi dolsun. Hakan Yeşil, türkü severleri İzmit'ten seslenirken Kayseri Bünyan'ın sesidir Mustafa Telli. İyi yayınlar dilemiş ve türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyor. Sakarya'da Diyeliz'den yazıyorum. Selamlar, sevgiler diyorum Mehmet Çakmaktaş. Herkese şifa dileyerek radyo başındaki dostlarımızla size türkü armağan ediyoruz. Bu kez yine Kerkük'teyiz ve Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği türküyü Nursaç Doğan Işık seslendirecek. Bu hal ne haldır, güzel ne haldır, yanakta dövdürüp sen. Kerkük'e selam olsun.

9.12, 3. saat dilimizde ilerliyoruz ve cumartesi sabahında TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Belki de hafta sonu günü olduğu için bazı dinleyicilerimiz henüz kahvaltı sofralarına oturdular ya da yeni güne başladılar. Gününüz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bugün TRT Türkü'de sabah programı repertuarıyla Sevinç Demirkaya'ya emanet ve servis sever sesleri en güzel biçimde ana kumandadan ulaştırıyor. Türkülerimizi sıraladık arda arda, bütün ülkemizi kucaklıyoruz efendim. TRT Türkü'nün değerli dinleyicileri. Orhan Akalmaz ne güzel seslendirdi. Afrin Şavşal türküsüdür ama bir bakıma sümane ağzı dediğimiz türün oraya yansımış halidir. Ve Cevri Altıntaş da zaten bu türde eserlerin kaynak kişilerinden biri. Bir güzel ki çıkar gülşen seyrine, ya yeşil giyine ya da kırmızı eynine diye seslendi. Devam edelim, bu kez Karadeniz'e bir selam gönderelim. Zeynep Başkan'ın güzel sesi ulaşsın size. Başımdaki çemberum diyecek ve hadi Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak, Gülnaz Malbastı Delal, özellikle size armağandır.

Efendim saatimiz 9.20'yi gösteriyor ve TRT Türkü'de sabah bugün 4 Temmuz bölümüyle cumartesi sabahı sizlere seslenmeye devam ediyor. Sevgili Zeynep Başkan'ın Güzellim türküsünden sonra çok istediğiniz bir türküyü birkaç gündür Fadime Fadime dediniz. Ben de seslendirdim sizler için. Fadime Çemberi'nin çiçekleri karali, alamaz seni benden şu yerlerin krali dedi. Ve bu türküyü de Giresun'daki sevgili Nihal Aydın size armağan ediyoruz. Uzun zamandır programları dinliyorsunuz ama bu aralarda biraz galiba yoğunluk oldu. Ayrıca aldığımız üzüntülü haberden dolayı da size bir başsağlığı dilemek istedim ve gönlünüz şen olsun. Hayat böyle bir şey. Yaşıyoruz bazı aksilikleri. Sayın Ayhan Çat size de selam olsun. Feray Çat hanımefendiye türkü armağanım benden yine size ulaşmış olsun ve Ahmet Nurhan Kılıç çiftine de Sivas Gilevuru vatanı Gemere'ye ve bütün Sivaslı dostlarımıza selam gönderelim. Efendim cumartesi bol bol türkü dinletelim istiyoruz. Bu kez muhteşem bir Ankara türküsü var sırada. Bayram aracı ölümsüz bir kişidir. Tabii kaynak kişi olmanın yanı sıra muhteşem de seslendirir otantik tavrıyla. Ondan dinleyelim. Şu kavak meşe kavak, dalını döşe kavak. Yarim senden uzak gitti, olur konuş kavak diye sesleniyor aşık. Bayram aracı Ankara'ya bir selamımız olsun sizlerle. Dinleyin efendim. Ayhan Aksoy dinliyorum size. Abdurrahman Aksoy, yine soba görseliniz var, teşekkür ederim. Çaya davet etmiş bütün ekibimizi, Servet Sever'i, Sevinç Demirkaya'yı, dünkü ekibimizi de bir gün inşallah Ankara'ya yolumuz düşerse bir çayınızı içeriz. Sizin için türkülerimiz.

Efendim ne güzel bir Orta Anadolu geçidi oldu. Bayram Aracı'yı dinledik. Ondan sonra da muhteşem bir Refik Başaran türküsü ki Ankara'nın Orta Anadolu'nun en sevilen türkülerinden biridir. Çocukluğumda anımsarım minicik böyle sazımızı alıp gittiğimizde o kır ortamlarındaki düğünlerde, kınalarda en çok okunan türkülerden biri. Merdivenin altından gel odama odama Esah'tan bir adam gibi naz ediyorsun adama derdi. Ve yine Sevda Alpay'dan dinledik bu muhteşem Ankara Orta Anadolu türküsünü. Ahmet Özçelik, değerli Sabahat Hocam ve bütün ekip, İstanbul Radyosu ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar demişsiniz. Bir mukabil efendim, gönlünüze sağlık. Sizin okuyacağınız o türküyü Türk Silahlı Kuvvetleri Polis Teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarına armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin. Emi Hocam demişsiniz, çok teşekkür ederim. Siz de Allah'a emanet olun. Mersin Erdemli'ye selamlar. Fadime Çemberi'nin İpekleri Karalı sizin için de armağanımız olmuş oldu. Durak Çağatay, Erzurum'a Dadaşlar Diyarı'na selam gönderiyoruz. Tabii ki Erzurum türküsü de dinletiyoruz size. Nevin Keklik İzmir'den selamladılar. İhsan Özdoğan da hoş geldiniz dediler. Biz de size hoş geldiniz diyoruz. Safa bulduk efendim. Safa getirdiniz. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve bütün Gülşehirlilerle Nevşehirlere tabii ki türkü armağanım var. Sefa Özdemir, Bartın Çayırköy'ünden mutlu sabahlar diliyor. Bütün türküleri güzel dostlarıma armağan ediyorum demiş. Var olunuz efendim. Mevlüt Koç Giresun'un Tirebolu Ataköy'den selam gönderiyor. Türküyü anneme, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve bütün türkü severlerle siz TRT'nin güzide ekibine armağan ediyorum diyor. Bekir Gültekin Kayseri'den selam göndermiş. Ne mutlu sese, Neşet Ertaş türküleri bol bol dinlettik. Sevgili Sevinç Demirkay'ın hazırladığı repertuarda zaten Neşet Ertaş türküleri birkaç taneydi. O halde Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci, Emin Palabaşlı, Nail Coroz da çok mutlu olmuşlardır. Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'ın sesi türkü dostlarını selamlıyor. Aşağıdan bir yel esti. Bir dahaki seferi okuyacağım. Söz veriyorum size. TRT türkü çalışanları da size selam gönderiyor. Biz size teşekkür ederiz. Osman İnan Ankara'nın sesi türküyü Eskişehir'den Osman Zenginli türkü severleri armağan ediyor. Yalova'dan Ali Yavuz bizi selamlamış. Selim Bey ile Fatih'e ve Begüm kızınıza armağandır türkümüz. Olman Filizli, İzmir Bayındırlı Söğüt Ören köyünden selamlıyorlar. İbrahim Özü doğru da hayırlı sabahlar dilemiş bize. Aynı dileklerle çoğuluma ve size selamlar. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selam gönderiyor. Zeki Özceylan da Alanya'dan bize selamlayan dinleyicimiz. O halde türküleri ben söylemeyeyim, yine dilek tutun. Dönüşte künyelerini okurum. Bakalım dileğinize hangi türkü çıktı?

TRT Türkü'de sabahta İstanbul Radyosu stüdyolarından Azerbaycan rüzgarı esti. Önce Cavit Tebrizli'yi dinledik, Gadan Menalım dedi ve ardından ölümsüz sesiyle sevgili arkadaşım Nuray Hafiftaş'ı rahmet ve sevgiyle yad ettik. Aramızdan erken ayrıldı. Arkadaşlığım onunla hayatımdaki en güzel anılardan biri. Kaçma yarım diyerek yine bir Azerbaycan ezgisi seslendirdi. Güzel sesi bize yadigar kaldı. Mayıs'a Aslan size selam olsun. Sevinç Tekinova, bu türküleri istemiştiniz. Azerbaycan geçidi yok mu Aybacım diye seslendiniz. Bakınız sizlere ulaştı türkülerimiz. Devam edelim. Turan Akman Erkılıç hocamız, muhteşem sözleriniz. Gerçekten bütün ülkemizi o kadar güzel kucaklıyor ki. Hayatı güzelleştiren şeylerden biri de birbirimizin sevincine ortak olmak, sıkıntısına omuz vermektir. Bu sabahta türkümüzü dayanışmaya, dostluğa ve paylaşmaya gönül veren herkese armağan edelim. Sap suyu derin akar, sinem sinem mi sinem mi? Can alır yürek yakar, yaktın sinem mi sinem mi? Bir dahaki sefere tamamını okurum, söz veriyorum. Bütün dostlarınıza, ailenize, herkese armağandır. Ender Ayla, Şaban Dişli, İbrahim Duru ve Gökşen Sevindi'yi de unutmuyorum tabii ki Turan hocam. Umarım sağlığınız daha da yerindedir. Gerşen Kirşen'den, Almanya'dan yazdılar. Değerli Hüseyin Şahin, selam olsun efendim. Bütün yurt dışındaki dostlarımız şu an tatil için buraya geliyorlar. Yollarda dikkatli olunuz. Ankara Balgat'tan günaydın dedi Hüseyin Akdoğan. Bütün TRT ailesini selamladı. İlyas Aydın, bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınlarının en büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım. Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sevdiklerini sizi bekliyor diye de uyarıyor trafik kuralları için. Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gediz'den selamlamış bizi. Tüm türkü dostlarınadır türkü armağanım. Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gediz'den bize yazdılar. Ve Yaşar Köksal, misafirim olun.

Arkadaşım Rahman Ayrancı burada diyor. Kendisine sunulacak türküyü bekliyor. Siz bize çay daveti gönderdiniz. Biz de arkadaşınıza türkü sunarız. Osman Yalçın da selamladı Denizli'den bizi. Davut Güleç Kayseri'nin muhteşem bir gönül elçisi, gazeteci dostumuz. Ve Kayseri'den selam gönderdi. İnşallah herkes Erciyes Dağı'nı da görür. Yücel Çunkuş Denizli Çivril'den selam gönderdi. Güzellikler dilerim. Ben Deniz için güzel sözlerinizi bütün ekibim için alıyorum. Teşekkür ediyorum. Namık Uras da Nidebor oradan selamladı bizi. Şimdi iki türkü daha dinleyelim. Bakalım bahtınıza hangi türküler?

Saatimiz 9.48'i gösteriyor. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bir cumartesi sabahında yine sesleniyoruz. Kayseri'de bir gezinti yaptık. Önce Hüseyin Mustafa Arı'nın sesi ulaştı. Ali Ulvi Erandaş'tan Ahmet Yamacın derledi. O güzel türkü okudu. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, nisanlara geldim senin yüzünden dedi. Ardından Okay Murat Öztürk, Yıldız Ayhan'ın Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği türküyü seslendirdi. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun. Efendim Ayhan ailesi, Yıldız Ayhan, Ahmet Gazi Ayhan elbette kilometre taşlarıdır. Halk müziğimizin ruhları şad olsun. Yıldız Ayhan da muhteşem okurdu. Onunla aynı çatı altında türkü söylemenin onurunu da ayrıca yaşıyoruz. Sona giderken bir selam gönderelim herkese. Özgür Aldemir Manavgat'tan yazdı. Cengiz Tilkioğlu Muğla Yatağı'nın sesi Murat Şükür Gebze'den selam gönderdi. Hasan Hüseyin Bakın Afyon Hisçehisar'dan bize selamladı. Fevzi Yılmaz Gediz Yenikent'ten Mersin Anamur'a selam gönderirken türküyü Mümtaz Bulut, Muhsin Nur, Kiraz Bulut, Fatma Yılmaz Bulut, Mustafa Mürsel Bulut için istedi ve Anamur'daki türkü severleri Fatih Çelebi Kahramanmaraş'ın sesi sizin nezdinizde bütün ekibe teşekkür ederim yüreği güzel insanlar demiş. Biz de size teşekkür ederiz. Asiye Arıoğlu Didim'den İstanbul'a tatil dönüşü yolundayız ve sizi dinliyoruz. Günaydın. Altın hızma mülayimi söz veriyorum okuyacağım. Kerem Kaptan Sevilay Eren torunum Ayla için mutlaka gelecek programda seslendireceğim. Kezban Kafalı Burdur'dan günaydın dedi. Sıradaki türkü torunlarım, oğlum, kızım, damadım, gelinim ve 43 yıllık eşime armağan ediyorum. Aile birliği çok önemlidir. Bu yıllar böyle yansıdıkça ben mutlu oluyorum. Selahattin Balkan da Sultan Bakan'a hanımefendiye türkü armağan etmek istedi. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den Fahri Özdemir Osmaniye Ankara'sı yolculuktalar yine yolunuz açık olsun. Halil Kasap Kütahya Doğulu Şah'tan selam gönderdi. Osman Çayır Ok Meydanı'ndan Mehmet İpek Giresun Tirebolu'dan Erzincan'da Bağ Erzurum'da Dağ diye şiirini gönderdi. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'ın sesi çok teşekkür ederim. Biricik kızlarınıza eşinize türkü armağanım var. Antalya'dan Korkut Eli'den Hasan Cengiz yazdılar. Erdoğan Oktay günaydın diyerek bize Yumurtalık'tan seslendiler. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'ın sesi. Vahdet Şen de dedi ki Alacahan Sivas Kangal'dan selam gönderiyorum ve bütün sevdikleri için türkü istedi. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan bize selamladı. Mustafa Atmacı Afyon Karahisar'ın sesi. Sedat Uzun değerli dostlarım için türkü istiyorum dedi. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar'dan yazdılar. Selamınız başımız üste. Vehbi Aksungur Ermenek'ten selam gönderirken Cuma Suyu Yaylası'ndan rüzgar var dedi. Efendim bugün sona geldik ama yeni başlangıçlar nasip edecektir. Allah Sevinç Demirkaya hazırladı. Servet Bulut ana kumandada Servet Sever en güzel sesleri gönderdi sizlere. Bütün bulutlu İstanbul'a bereketli yağmur diliyorum. Ben Deniz Sabah Taslan ayrılırken derlediğim Nide türküsünde armağan ediyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kırıkkale Keskin yöresine ait Elif'in Kınas'ın Çamur Ettiler türküsünde geçen zarek sözcüğü. Eğme gelin eğme, her işler biter. Haftanın başına zarek de yeter. Bu çağın dikeni elime batar diyor türkümüz. Burada geçen zarek kelimesi keten tohumu anlamındadır. Halk ağzında zeyrek olarak da yer bulur. Burçak ise hayvan yemi olarak kullanılan, ülkemizde yaygın olarak yetişen bir bitkidir. Burçak tarlasına gelin olan kızın yaşadıklarını anlatan bu türküyü Emine Akmeşe'den dinliyoruz. Elif'in kınasın çamur ettiler, gözünün sürmesin kömür ettiler, burçak tarlasına gelin ettiler.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini savunarak çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Türkiye yapay zekada kendi büyük dil modeli olan bilgiyi

kullanmak için gün sayıyor. Hazırlıklarında sona gelinen bilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kişisel yapay zeka asistanı olarak kullanması bekleniyor. Uzmanlar sistemin veri güvenliği açısından önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı, denetimlerde 450 personel görev aldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili olacak. İstanbul Valiliği vatandaşlara sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yeniledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York Limanı'nı demirledi. TCG Oruç Reis, dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte yarın deniz geçit törenine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Avrupa Birliği gümrük vergisinde bazı güncellemelere gitti. Birlik ülkelerine e-ticaret yoluyla giden düşük değerli ürünlere 3 avro gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'nin ise serbest dolaşımdaki mallar için muafiyeti devam edecek. Haberleri dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Merhaba, vazgeçilmezim TRT Türkü. Ben Antalya'dan Hayriye Özdemir. Kumluca'da oturan kardeşlerim, Antalya'daki kardeşlerim ve akrabalarım için ve tüm türkü severler için hüzünlü bir türkü okumak istiyorum. Beyhani'den Yolumuz Gurbete Düştü.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba, TRT Türkü programı sunucuları. Öncelikle hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunar, hayırlı yayınlar dilerim. Ben Hasan Alat, Ankara Sincan'da oturuyorum. Bir fabrikada güvenlikçi olarak çalışıyorum. Türkü dinlemeyi de çok seviyorum. Benim için ve sevdiklerim için Mah Cemal'in Güneş Midir Ay Mıdır türküsünü çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar dilerim.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Merhabalar, ben Ahmet Omurca, Kocaeli Derince'den arıyorum sizleri, katılıyorum, Karslıyım. Benim için eski libas türküsünü çalar mısınız? Herkese selam olsun, hayırlı günler diliyorum.
3: Merhaba TRT Türkü ailesi, Erzincan Tercan'dan Kenan Gültekin. Söyleyeceğim türküyü sevdiğini alıp da umduğunu bulamayanlara hediye ediyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba, yayınınızı Kocaeli Gebze'den dinliyorum. Muzaffer Ertürk'ten gurbetteki tüm Elazığlılara armağan ediyorum.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz Ezgi'yi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.

başkenti. Ben sandım ki Mamoş kendi. Ben sandım ki Mamoş kendi. Türküsünü çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhabalar, hayırlı günler TRT dinleyiciler.

Antalya Gazipaşa'dan Cemil Yurtçu. Herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Benim için anısı olan babamın da çok sevdiği, aynı zamanda da tüm dinleyicilere hediye etmek istiyorum.

0: kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506-987-2781.
1: Merhaba TRT Türkü. Ben Şanlıurfa'dan katılıyorum. Sizi severek dinliyoruz. Çok sevdiğim bir türkü var. Çalırsanız çok sevinirim. Üç kardeştik gitti geyik avına. Geyik çekti bizi kendi dağına. Türküsünü tüm TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum. Kolay gelsin.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
2: TRT Türkü'ye sevgilerimle. Erzurum'dan Uğur Hancı, biricik eşim için bu türküyü istiyorum. TRT Türkü'ye saygılar.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhabalar, Samsun'dan Yücel Başaran ben.

Neden Kızır Paşa bizi berdar etmeden? Açılın kapılar, şaha gidelim. Siyaset günleri gelip çatmadan, açılın kapılar, şaha gidelim.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: İyi günler TRT Türkü çalışanları. Ben yolda gelirken bu kaydı yaptım. Türküleri çok seviyorum. Bu şekilde yayınlamanızı istiyorum.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

TRT Türkü. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Şerif'in ziyareti kapsamında bir iş forumu düzenlenecek. İki lider karşılıklı ticaret ve yatırımları ele alacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Türkiye'nin tarımsal hasılası ilk kez 83 milyar dolara aşarak rekor kırdı. Türkiye böylece Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi. İstanbul'da kuvvetli sağanak başladı. Yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbulluları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı uyardı. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmet sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. En düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi de meclise sunuldu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı. Denetimlerde 450 personel görev aldı.

İzmir depreminde annesini kaybeden Down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Öztürk Bulgaristan'da yapılan dünya şampiyonasında tam 7 altın madalya kazandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. TCG Oruç Reis Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York Limanı'na demirledi. TCG Oruç Reis dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte yarın deniz geçit törenine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.

Öykülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlerle buluştuğumuz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Bugün de sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturacağız. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Solistimiz Ülkü Beşgül, Ahmet Yamacı'nın Münir'e Tarabuş'tan derlediği hareketli bir Sinop türküsüyle şimdi radyolarınızda. Kırda erik ağacı, etrafında alıcı. Oğluna mail verdim, darılma Zeynep bacı. Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellal gözün kör olsun, beni verdin dillere.

gönül hangi dala konarsın? Senin dutunacak dalın mı kaldı? Ahu feryad ile niçin yanarsın? Senin dert çekecek halın mı kaldı? Yerin yok, yurdun yok, nerede kalırsın? Her yüze güleni...

mıdır ne dener? Gönül çeker ahüzar, her derdin çaresi var. Benimki de sensin yar. Nida Tüfekçi'nin Çorum yöresinden derlediği bu ritmik türküyü Mehmet Erenler'in sesinden dinliyorsunuz.

Solistimiz Saime Can Türk, Konya yöresinden derlenen türküyle radyolarınızda. Gülüm var ocak ocak, toplarım kucak kucak. Senin yarın gül ise benim yarim tomurcak.

0: TRT Türkü.
1: Cemile Cevher'den alınan Trabzon Vakfı Kefir türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Solistimiz Arzu Akmeş'e söylüyor. Yol gider mi gider mi bizim büyük limana? Ne ben öldüm kurtuldum, ne sen geldin imana. O liman büyük liman, yok mu yârim mi bulan? Alacaksan al beni, sonra olursun pişman.

tepe pullu tepe, su gelir serpe serpe, dediler yar uyumuş, uyardım öpe öpe. Muharrem Akkuş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği bu keyifli Erzurum türküsüyle Zeki Çiçek sizlerle.

Nazdur desem naz değil, ettiklerin az değil. Çok güvenme kendine, kimse bulunmaz değil. O canımın yongesi, gözlerimin aynası. Seni unutur muyum, gönlümün aleynası. Söz ve bestesi kendisine ait türküyle İsmail Türüt, sizlerle.

Ali Ekber Tagiyev'den alınan Azeri türküyü Zara yorumluyor. Bahar geldi Göyçebene, isteyirem görem seni, etir saçır yasemenler, isteyirem görem seni.

Muzaffer Sarı Sözen'in Isparta Yöre ekibinden derlediği keyifli bir türküyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Şimdi de solistimiz Celal Bakar söylüyor. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına mail verdim, darılma hanım teyze.

Fatih Döley'in Bekir Kara'dan derlediği Kıbrıs türküsünü solistimiz Aysun Gültekin'in sesinden dinliyorsunuz. Ovalarda gonlara, ben varamam onlara, beni yardan ayıran yetişmesin yayınlara.

Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan alınan sıradaki türküyü solistimiz Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Uzun uzun kamışlar, ucunu budamışlar, benim nazlı yarimi gurbete yollamışlar.

Gel bağımın tokası yandan vuruyor yandan. Alacaksan al beni, ben usandım bu candan. Ahmet Yamacı'nın Ömer Akpınar'dan derlediği Trabzon türküsüyle Zehra Ganioğlu sizlerle.

Deli gönül hangi dala konarsın? Senin tutunacak dalın mı kaldı? Ahu feryad ile niçin yanarsın? Senin dert çekecek halın mı kaldı? Yerin yok, yurdun yok, nerede kalırsın? Her yüze güleni dost mu sanırsın? Bunca derdi sen üstüne alırsın. Senin dert çekecek halın mı kaldı? Mahmut Erdal'dan alınan Çamşı Ağzını, Arif Sağ'ın sesi ve sazından dinliyorsunuz.

Kıymetli türkü dostlarımız, türkülerle çıktığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Yine türkülerimizle çıkacağız yola. Bizim ellerden sizin ellere selam olsun. Sesimizin ulaştığı her diyara sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak hazırız. Siz de hazırsanız radyonuzun sesini açınız. Çünkü bizim eller başladı. Türkülerimiz yine bugün de size eşlik edecek sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir Kars türküsü Gürkan Özpeker seslendiriyor. Uca dağlar başında nar şirin olar. Hoş geldiniz.

0: alınca, dezmal ile apar beni yanınca.
1: TRT Türkü.
2: Kerkük türkülerinden birini Yıldız Demirkol Savaş seslendiriyor. Kâr etmez ahım sen gülizare.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerimizle hüzünlenmeye devam ediyoruz. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül ağlama. Nida Ateş sizin için seslendiriyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Yozgat yöresinden derlediği türkü.

sevgili dinleyenlerimiz, insanın ömrünün geçiciliğine yakılan bir türküyü Reyhan Ediş'in sesinden dinliyoruz. Bir Sivas türküsü. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Cengiz Özkan seslendirdi dinlediğiniz türküyü. TRT Erzurum Radyosu'ndan programımızı sunmaya devam ediyoruz. Bir Erzurum türküsüydü. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. Şimdi de sizi Sivas yöresine götürelim. Kırma Gönül Şişesini Ali Ekber Çiçek seslendiriyor. Arşivden seçtik eseri.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Ali Ekber Çiçek seslendirdi dinlediğiniz türküyü. Şimdi de Zara seslendiriyor. Diyor ki, "Türküler susmaz."

0: TRT Türkü.
1: Arşivden seçtiğimiz bir türküyle sürdürelim programı. Meliha Güneş seslendiriyor Çukurova türküsünü. Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim. Ben bu derde nereden düştüm bilemem.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de türkülerimiz eşlikçimiz oldu, bize eşlik ettiler. Bir saat boyunca bu yolculukta biz de onlara eşlik ettik. Hem güzellikleriyle kulağımızın pasını sildiler, hem hüzünlendirdiler, hem de neşelendirdiler her zaman olduğu gibi. Huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyoruz. Yarın yine Bizim Eller programında sizinle buluşacağız efendim. Sizden de söz alalım tabii, unutmayınız programımızı dinlemeyi. Ama siz türküler dinlemeye devam edeceksiniz programlarımızda. Program yapımcımız Alev Altun'du. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim. Sevgi Ateş seslendiriyor. Güzeller bezenmiş, toya giderler. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Şerif bölgesel ve küresel meseleleri görüşecek. Ziyaret kapsamında iş forumu da düzenleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Pakistan arasındaki iş konferansında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar doları aştığını belirterek, müteahhitlik ve enerji alanında yeni fırsatlar bulunduğunu söyledi. Bakan Bolat, savunma ve dijital ekonomide de işbirliğini geliştireceğiz, dedi. İstanbul'da kuvvetli sağanak başladı. Yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbulluları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı uyardı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz boyunca yaşanabilecek orman yangınlarıyla mücadele için personelle kara ve hava aracı sayısının artırıldığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz, dedi. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından kısa sürede Venezuela'ya ulaşan, günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Düzenlenen törende ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu da iletildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Kocaeli Körfez ilçesi D100 karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Araçtaki baba ve oğlu hayatını kaybetti. Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. Kamu kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütünün 1 milyar TL'lik hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. İranlılar 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk, dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamene'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisi ile Leningrad bölgesinde bir limanı hedef aldıklarını açıkladı. Dünya Kupası'nda son oynanan maçlarda sonuçlar şöyle. Kolombiya 1, Gana 0, Arjantin 3, Yeşilburun Adaları 2, Avustralya 3, Mısır 5. Bu sonuçların ardından Kolombiya, Arjantin ve Mısır adını son 16 turuna yazdırdı. Haberleri dinlediniz.

Anadolu'nun bereketli topraklarından yükselen türküler, geçmişle bugünü buluşturan en kıymetli kültür hazinelerimizden biridir. Her biri yaşanmış bir hikayeyi, bir özlemi, bir sevinci ya da bir umudu dile getirir. Gönüller arasında görünmez köprüler kurar. Bugün de programımızda Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş birbirinden

güzel eserlerle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın açılışında mahalle icra topluluğumuzun yorumuyla Kınıfır Bedrenk Olur, Yuvasız Bir Kuşa Döndüm adlı eserlerle sizleri selamladık. Şimdi Türkü Diyarı'nın sıcak ve samimi atmosferinde yeni ezgilerin, güzel hikayelerin izini birlikte süreceğiz. Yapımcımız Reşat Fidan'ın hazırladığı programımızda teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşlarımız Ercan Yaşar, Ufuk Tanak Güneş, mikrofonda ben Derya Can, sizlere eşlik ediyoruz. Diyarbakır'dan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan tüm dinleyicilerimize en içten selam ve sevgilerimizle. Önümüzdeki dakikalarda Anadolu'nun farklı yörelerinden birlikte sevecek, ezgileri dinleyecek, türkülerin ortak dilinde buluşacağız. Her biri gönüllerden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcularımız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu mahalle icra heyetini takdim edelim sizlere. Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran, Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlama Erdal Yaşar, Ut Ulaş Arslan, keman Ömer Bengül, kanun Hasan Bükülmez, kaval ney zurna Serdar Özdemir, bas gitar Bilal Ekin, klasik gitar Efe Yoluk, mey duduk Önder Işık, Halit Akkuş bendir defte, Veysel İlgin darbuka. Türkü Diyarı'nda yolculuğumuza ilk solo eserimizle devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Şanlıurfa yöresinin sevilen türkülerinden Durnam Yükseklerden Uçar adlı eseri dinleyeceğiz şimdi. Sözlerinde hasret, özlem, gönül sesini taşıyor bu eser. Kaynak kişi Bedirhan Kırmızı. Eseri değerli solistimiz Cemal Temel'in yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz.

Her yörenin kendine özgü bir sesi, her türkünün taşıdığı ayrı bir hatırası vardır. İlk olarak Doğu Anadolu yöresinden Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana sizlerle olacak. Eserin kaynak kişileri Aşık Yener, İsmail Özden. Ardından Sivas'ın Zara yöresinden derlenen Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere kaynak kişi Sabahattin Alparslan. Bu iki güzel eser mahalle icra topluluğumuzun güçlü yorumuyla radyolarınızda.

Saatlerimiz 14.33'ü gösterirken Türkü Diyarı'nda bir solo eserle birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şanlıurfa yöresinden gazel formundaki Gül Ruhlarını Gonca'yı Ziba'ya Değişmem adlı sıradaki eser Kazancı Bedih'ten derlenmiş. Bu kıymetli eseri şefimiz Bedih Yoluğ'un eşsiz solo yorumuyla sizlere sunuyoruz.

Diyarbakır'ın ezgileri, kendine özgü dili ve güçlü anlatımıyla programımıza renk katmaya devam ediyor efendim. İlk eserimiz Şehri Sultansın Güzel Diyarbakır. Torun Bedih Yoluk'tan derlenen bu güzel türkü, yöre hafızasının önemli örneklerinden. Ardından Diyarbakır'ımızın anonim eserlerinden Diyarbakır Yoluna. Mahalli icra topluluğumuzun yöresel yorumuyla radyolarınızda.

dağlara serptim ekin, biçmeye gelmedi yar diyerek başlayan bir Kerkük türküsüyle türkü diyarındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Abdurrahman Kızılay'dan Gurbet Hasret Kokuyor. Eseri solistimiz Süleyman Alan'ın içten yorumu ile sizlerle buluşturuyoruz.

Programımızın sonlarına yaklaşırken Kerkük'ten Diyarbakır'a uzanan iki farklı ezgiyle devam ediyoruz. Önce Kerkük yöresine ait sevilen eserlerden Evlerinin Önü Yonca, ardından Diyarbakır'ın yöresel ezgilerinden Arbedaş Direkana, mahalli icra topluluğumuzun güçlü yorumuyla sizlerle.

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen türkülerle aynı gönül iklimini paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Programımızın son bölümünde sizleri TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğumuzun değerli yorumlarıyla baş başa bırakacağız. Gidenin üçü güzel. Gidiyorum ağlama, Meşhure Hanım türküleriyle bu güzel yolculuğu tamamlıyoruz efendim. Programımızın hazırlanmasında emeği bulunan yapımcımız Reşat Fidan, teknik yönetim Ercan Yaşar Ufuk'tan Akgüneş, kıymetli mahalle icra topluluğumuz, radyoları başında bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mikrofonda ben Derya Can, Diyarbakır'dan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan, sevgi ve saygılarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeni bir Türkü Diyarı programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz. Yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Takvim yaprakları 4 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Güzel hafta sonlarınız olsun sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Serpil Aydemir bizlerle birlikte. Murat Çelik sesimizi soluğumuzu ulaştırıyor. Seza Turgut mikrofonda. İlk eserimizi Fevzi Temelli'nin sesinden dinleyeceğiz. Şu Maçka'nın Deresi.

Volkan Arslan Rize Hemşin türküsüyle geliyor radyolarınıza. Remzi Bekar'dan alınmış türkümüz. Bilettim orağımı, ettim kestane moli.

Gökhan Birben, Birol Topaloğlu'ndan alınan eserle geldi radyolarınıza. Ey ya Rabbi, çok şükür gene geldim pazara. Ve şimdi de Neşet Ertaş'ın sesinden güzel bir esere yol veriyoruz değerli dinleyenler. Sarı saçın yaş durur, yel eser dolaştırır.

Saatimiz 15.35'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Caner Gülsüm'ü dinliyoruz şimdi de hep birlikte. Sunam diyor.

İbrahim Can söyledi, terledi yanakların yar çıkar mendilini. Beraberliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında bir Orta Anadolu türküsüne yer vereceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan eseri Selda Bağcan söyleyecek. Kova kova indirdiler yazıya, tut ettiler al kınalı tazıya.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından bugünlük de bu kadar diyoruz. Yarın yine aynı saatte 15'te buluşmak dileğiyle. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Serpil Aydemir bizlerle birlikteydi. Teknik yönetmenliğimizi Murat Çelik yaptı. Seza Turgut sundu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle Zehra Ganioğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz eserle de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tabancamın sapını diyecek sanatçı, hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif ikili görüşmede bölgesel ve küresel meseleleri görüştü. Gündemde Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve ABD ile İran arasındaki müzakere süreci de vardı. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Pakistan, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı, araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. 2023 yılında İYİ Parti'den istifa eden Beker, geçen yıl CHP'ye katılmıştı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Cumhurbaşkanı kararıyla tütün bağımlılığı tedavisinde ücretsiz desteğin kapsamı genişletildi. Kararla sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın 1 milyon kişi uygulama kapsamına alınacak. Tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlarla nikotin yerine koyma tedavi ürünleri ücretsiz temin edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bartın'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye artık sözü dinlenen ve masada ağırlığını hissettiren bir ülke dedi. Türkiye'nin güvenilir liman olduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinde bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldıklarını söyledi. Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin bu süreçte attıkları her adımda onları desteklemeye devam ediyoruz dedi. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreni ile defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamene'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Makbule Kaya'nın seslendireceği bir türküyle başlıyoruz programımıza. Tabii bir Burdur türküsü bu. Ovalar ovalar, engin ovalar.

0: TRT Türkü.
1: Az önce Köksal Coşkun'dan bir Antakya türküsü dinledik. Aman aman Bağdatlı. Şimdi bir Fethiye türküsü var sırada. Çiler Şatıroğlu seslendirecek. Pazarda bal var gelinim.

Saat 16.22, Akdeniz'in renklerindeyiz. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslenmeyi sürdürüyoruz sizlere. Sevda Gül'ü dinleyeceğiz şimdi. Müdür Bey'in Yeşil Kürkü.

Sıtkı Akın, şimdi mikrofondaki sanatçımız, bir Silifke türküsü seslendirecek. Ham Çökelek, sonrasında da Özlem Arslan bizimle olacak. Ellik Baba, gidelim.

0: TRT Türkü.
1: Konya türküsüyle sürdürelim programımızı. Mustafa Keser seslendirecek. Hani benim 50 dirhem kestanem.

Yücel Kaya'yı dinleyelim. Tekirdağ Şarköy türküsünde. Yücel Paşmakçı derlemiş, Mustafa Karayer kaynak kişiymiş bu türküde. Bağa girdim, bağ budanmış.

Selma Geçer'den dinledik bu Aksaray Ortaköy türküsünü. Tokat Rişadiye türküsüyle devam edelim programımıza. Kaynak kişi Murat Akkaya, derleyen Yücel Paşmakçı. Ekin ektim çöllere.

Akdeniz'in renkleri böylece sona erdi sayın dinleyiciler. Sizlere TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslendik. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Haydar Buras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sayın dinleyenler. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, saatler 17'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı döndü.

mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü sanatçımız Gülşen Kutlu'nun sesiyle dinliyoruz. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan bir türkü. Ayva turunçlarım var, benim ahuzarım var. Hep derdinden ağlarım, bir vefasız yârim var.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Soner Özbilen'i Denizli yöresinden Özay Gönlüm'den alınan bir türküyle dinliyoruz. Tellidir yavrum tellidir, Denizli'nin horozları benlidir.

Değerli dinleyenler, sıradaki türkü Şule Arık söylüyor. Çankırı yöresinden bir türkü. Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa. Benim yârim çok güzel, azıcık boydan kısa.

0: TRT Türkü.
1: Sivas yöresinden bir türkü de şimdi Lütfü Ortakale'nin sesini dinliyoruz. Dost bağının meyveleri erişti.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.15'i gösteriyor. Programımız şimdi Yıldız Demirkol Savaş'ın söylediği bir türküyle devam ediyor. Çamlar Altında.

0: TRT Türkü.
1: Muhlis Akarsu'dan derlenen Sivas yöresinden bir türküyü Ali İbicek seslendiriyor. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, bir de canım var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğin.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de Nevşehir yöresinden bir türküyü dinleyeceğiz. Mine Yalçın'ın Fahri Yalçın'dan derlediği türküyü Beyhan Karslı seslendiriyor. Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık.

Arif Meşhur'un Sadık Duanay'dan derlediği Tokat yöresinden bir türküyü Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Bir güzelin hasretinden, ahından tutuştu her yanım, yandı ha yandı.

Sayın dinleyenler, Hale Gür'ü Kırıkkale yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi sanatçımız Ali Çakar bir türküyü seslendiriyor. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu. Gün de bugünkü gündür, sallan Osman'ın kızı.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Nesrin Ay Çınar'ı dinliyoruz. Mehmet Hulusi Koçer'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü. Güvercin Uçuverdi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.43'ü gösteriyor ve programımızda Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyor. İsmail Altunsaray'ı dinliyoruz. Yörü bire yalan dünya.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Seyhan Sultan söylüyor. Ankara yöresinden bir türkü. Dama koydum yakacak. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İkili baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif Şahbaz'la ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkat çekti. Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü. Bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı. Araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi kapalı çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83

1,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Hipersonik hızlara ulaşan füze hareket halindeki deniz hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'de ilk kez balistik bir füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vurulmuş oldu. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2

gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı, Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'da bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Four. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu akşam başlayacak. Saat 20'de Kanada ile Fas, saat 00'da ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. İki mücadelede de TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Türkü Sözlüğü. Yunus Emre 1238-1320 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen ve Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan bir şair ve mutasavvıftır. Köyde doğmuş olmasına rağmen halk arasında büyük bir bilgelik ve manevi derinlikle tanınmıştır. Yunus Emre'nin tam olarak kim olduğu ve hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmak zor olsa da genellikle Anadolu'da dolaşan bir derviş olarak kabul edilir. Türk edebiyatında ve tasavvuf alanında önemli bir yere sahiptir. Şiirlerinde sadelik, maneviyat, aşk, insanlık ve Allah'a bağlılık ön plana çıkar. En önemli eseri Risalet-i Nushiye, Yunus Emre divanıdır. Bu eser aşk, sevgi, birlik ve insanlık gibi evrensel temaları ele alan derin bir manevi zenginliğe sahiptir. Bu eser 4000'e yakın şiiri içerir. 2021 yılı Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Türk kültürüne büyük etkileri olan ve zamansız dizeleriyle hafızalarımıza kazınan Yunus Emre'yi saygı ve rahmetle anıyoruz. Koromuzun sesinden dinliyoruz. Ben ağlarım yani.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve speakeriniz ben Gencay Aydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili türkü dostları, değerli türkü severler, başımızın tacı dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü akşamı başladı. TRT Türkü'de yine sizlerle buluştuk. Saatler 18.10'u gösterdiğinde ve saatler 20'yi gösterene dek Türkü akşamında birbirinden güzel, keyifli, kimi zamanda hüzünlü tabii ki türkülerimizi, türküler bilirsiniz. Hem gülüşlerimizdir, hem hüzünlerimizdir, hem hayat hikayelerimizdir, hem kahramanlarımızdır, hem özlediklerimizdir, hem hasret çektiklerimizdir. İşte o türkülerle buluşturacağız sizleri yine bugün. Birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda ben Arzu Meliye. Dilerseniz ilk türkümüzü hemen buluşturalım sizlerle. İşle yolla, işle yolla, mendili işle yolla diyecek Nurullah Akçayır bir Kerkük türküsünde.

Nursaç Doğan Işık'ın seslendireceği güzel bir Ürgüplü Kamil'den alınan türküyle devam edeceğiz. Karabiber aş olmaz, her güzel de kaş olmaz.

Beste Çoban Ali'ye, güfte yine Çoban Ali'ye ait. Burhan Topal seslendirecek. Ağrı'dan eteğinde uçan güvercin olsam, türkü olsam, dillerde diyar diyar dolansam.

18.30 oldu saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Berks Akkale'nin seslendiriciyle kendisine Sabahat Akkiraz, Nuray Hafif Taş gibi değerli isimler de eşlik ediyor. Güzel bir geleneksel türküyle beraberliğimiz sürüyor. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün. Bülbüle şivan düştü, ötüşün kuşlar ötüşün.

Diyarbakır yöresine uzanacağız. Gülşen Kutlu'nun seslendireceği bu güzel türküyle türkümüz Celal Güzel Ses imzası taşıyor. Esti baharın nesimi, ne hoş edalı kesimi, aldım o yarın sesini.

Amasya yöresinden türkümüzü Semra Algül Oflas seslendirecek. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam, haber getir pirimden.

Güneydoğu Anadolu yöresine uzanıyoruz. Saadettin Gürhan notaya almış bu türkümüzü ve Emin Aldemir derlemiş. Selma Algöz söyleyecek. Evleri kayalıkta, yolum var buralıkta. Çalınsın darbukalar, düğün var buralıkta.

İsmail Altunsaray seslendirecek. Değirmenin bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Döner kendi kendine. Acar gelin arabadan inmiyor.

Birlikteliğimiz devam edecek sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Hakalmaz'dan güzel bir türkü dinledik. Şimdi de Rüstem Avcı seslendiriyor. Ne mahzun durursun karanfil beyaz.

Ve şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, Konya yöresine uzanacağız bu güzel türküyle. Emine Karakuş söyleyecek. Elmaların yongası, sağ cebinde aynası.

Selma Geçer'den dinleyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Şu sillerin sokakları şekili, pencerede gül karanfil ekili, kimler olsun nazlı yarın vekili.

Fethullah Altun Ses'e ait sözler sevgili dinleyicilerimiz. Abdurrahman tarihçi aranjör Gürsoy Babaoğlu seslendirecek. Her yeri gezer oldum, haberin olsun. Dünyada en güzel yer hayranı olsun.

Ve şimdi de Hüseyin Tuğra'nın türküsüyle buluşturacağız sizleri. Sendeki kaşlar bende de olaydı, kaşları senden, rastlığı benden. Ela gözlü küçük yârim, ayrılamam ben senden.

geldik bugünkü beraberliğimizin sonuna ama yarın akşam sizlerle tekrar buluşmayı dileyeceğiz. Huzurlarınızdan ayrılırken sevgili dinleyicilerimiz. Programı Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil. Mikrofonda ben Asu Meliye. Bundan sonraki saatlerinizin de ve akşamınızın sağlıkla, keyifle, mutlulukla geçmesini diliyor. Bedia Akar Türk türküsüyle sizlere el sallıyoruz. Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar seven ölmez ama dertli olur. Hoşçakalın.

0: özün sözü.
1: İyi akşamlar. Bugünü de bitirdik şükür diyenler, çiçekleri sulamadan uyumayanlar ve dahi yapraklarıyla konuşanlar. İyi akşamlar. Evlilik yıl dönümlerini iman etmişçesine unutmamayı başaranlar, her şeye rağmen yaşamaya çalışanlar. İyi akşamlar. Coşkuyla gittiği birçok yerden ellerini tel örgülere sürterek geri dönenler, kırıldığı yerden hevesini tamir etmeye çalışanlar. İyi akşamlar. Elindeki poşetlerle evinin yokuşunu tırmanırken hayatı sorgulayanlar, derin bir nefesle yeniden başlamaya çalışanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Azize Gürses yorumuyla elinde ayağında Acem kınası ve Ahmet Turan Şan yorumuyla Karaköprü Narlıktır isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, bazı randevuların zamanı ve mekanı bu dünya için değildir. Buna inanmak zordur ama hayat bize böyle olduğunu çok gerçek bir şekilde öğretir. Evet, konuya inanç boyutuyla bakıyorum ki bu umut aklı yerinde ve kalbi selim tutmama neden oluyor. Aksi takdirde tüm mutluluğu ve kavuşmaları bu dünya için ister ve bu olmadığı her gün ve her geçen yıl içerisinde eli, avucu ve kalbi boş bir varlıkla kala kalırız. Dünya insanın tamamlanabileceği bir yer değil. Dünya doyumluk değil, tadımlık bir yer. Gelip, görüp, biraz imar edip, ayaklarımızı yere sert vurmadan, bireysel çıkarlar için sesimizi çok yükseltmeden geçip gideceğimiz bir yerdir dünya. Ama bir yıl boyunca çalışıp 10 gün tatil yapmaya nefes aldığımızı zannetmek hiç değildir. Günü yaşamak yerine bitirme telaşı değil. Olmazsa da olurları çoğaltabileceğimiz her alan bizden yük alır. Görünmez ağırlıklar ve bilmeden kendimize yüklediğimiz sorumluluklardan kurtulabilmek bize nefes aldırır. Sadece nefes alabilmeye değil, o nefesi sağlıkla verebilmeye de şükürler olsun.

0: Esat Kabaklı yorumuyla indim yarın bahçesine gül açılmış türküsüne, Beyhan Kaşlı yorumuyla Garanfil Abi Gerek isimli türküye kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, diğer gamlık diye dolu dolu bir kelimemiz vardı, hatırlar mısınız? İnsanın dilini ve üslubunu bir anda hizaya çeken bir kelime gibi gelmiyor mu size de diğer gamlık? Anlamı bir cümle ama içeriği bir hayat olan bir kelimedir. Kendi çıkarları yerine bir başkası için vaktinden, niyetinden, yaşantısından, isteklerinden bir başkası için feda etmek anlamına gelir. Diğer gam olmayan birinin baba ya da anne olmasının beklenmesi zordur. Anne doğuran, baba ise sorumluluğu üstlenen kişi demek değildir. Diğer gamlık, kendi hayatından, keyfinden, vaktinden kıymetli saydığı bir başkası için ne kadar feda edebildiğimizle alakalı bir durumdur. Olmasaydı bir anne gece uyanıp çocuğunun üstünü örtmeye, ateşini ölçmeye ve dahi başında beklemeye gayret etmezdi. Diğer gamlık olmasaydı bir baba hala bekarmış gibi bir hayat sürmeye çaba sarf etmezdi. Hayat feda edebildiğimiz kadardır. Süreç içerisinde ismimizin önüne gelen anne, baba, eş, sevgili gibi kavramlar diğer gamlığı yani feda etmeyi hayatınıza ne kadar alabildiğinizle alakalıdır.
1: Arzusun çektiğim Besirek Dağı, elvan elvan çiçeklerin açtı mı? Çevre yanın güzellerin otağı, bizim eller yaylasına göçtü mü? Güney tarafında kurban pınarı, kalktı mı mezerli boynun karı? Garip öter meşeliğin kuşları, yavru şahin yuvasından uçtu mu? Doğusu bey yurdu şahin kayası, batısı aşılık taştır boyası, üç oluktan geçer Türkmen mayası, sultan sulağından suyun içti mi? Yeşil atlas giymiş, dağlar süslenmiş, mescit koyu eteğine yaslanmış, Şeme Dağı duman almış, puslanmış, sivralana nuru rahmet saçtı mı? Vakit gelip göçler geri dönerken, güzellerin yaylasından inerken, dilberler doldurup bade sunarken, Veysel Şatır hatırlara düştü mü?

Aşık Veysel yorumuyla Arzusun Çektiğim Beserek Dağ türküsü ve Aşık Ali Metin yorumuyla Atalım Gönülden Dostu Kini Karayı isimli türkü radyolarımızdaydı. Kıymetli dinleyenler, 4 yıl önce dünya hayatı sona eren şair, yazar, kıymetli dostum Bülent Parlak'ın bir dizesini hatırlatmak isterim size. İnsan sevdiğine son kez bakamaz şiirinde demişti ki, bağırdım elimi ağzımla kapatarak, keşke doğru yaptıklarımdan değil, yanlış yaptıklarımdan pişman olsaydım. Nasıl içli, iç acıtan bir cümle değil mi? Keşke doğru yaptıklarımdan değil, yanlış yaptıklarımdan pişman olsaydım. Mutlaka gelmiştir başınıza, çünkü hayat başımıza gelmesiyle meşhurdur. Doğrusunu yaparız da yaptığımız için bin pişman ederler bizi. Biraz daha zorlasalar doğrusunu yapmaya çekinir hale geliriz. Hatta artık nasılsa kıymeti yok diye düşünüp doğrudan da vazgeçebileceğimiz sınırlara geliriz. Ama öyle değil, olmamalı. Biz doğruyu karşımızdakinin hak edip etmemesinden dolayı değil, doğru olduğu için yapmaya gayret eden güzel insanlar.

Deniz. Bir taşı yolun ortasından alıp kenara koyarken bizi birileri görüyor diye yapmayız bunu. Çöpe atarken de, birine ikram ediyorken de ya da o gelince ikram ederiz diye saklarken de güzel ve doğru olduğu için yaparız. Doğrusunu yapmak kendimize saygımızla, kalbimize hissiyatıyla iyi olduğu ve geldiği için yaparız. 40 kez pişman etseler de biz doğrusunu 41 kez yapmaktan vazgeçmemeliyiz.

Aşık Mahzuni Şerif yorumuyla güvenme dünyada malım var diye ve Güven Yapar yorumuyla Bir Yiğit Gurbete Gitse isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, merhum Ömer Lütfi Mete demişti ki, herkesin putu kendine şirin, herkes başkasının putuna İbrahim. Korkularımız, kaygılarımız, bilincimizin altı ve üstü, yaşamak dediğimiz şeye dair yaptığımız planlar ve gerçekte yaşananlar. Kısacası hayat. Bir hayatı yaşamak için zaman zaman kalbimizde oluşturduğumuz putlar var ve farkına varmadan bunlara yeniliyoruz. İşin tehlikeli kısmı ise o çıkmazlarımızı gözümüz görmüyor. O engellerimiz, tabiri caizse o putlarımız bize güzel geliyor da elimizde bir baltayla hep başkalarının putlarını kırıp devirmeye telaşındayız. Sonrası elimizde kalan dünya yorgunu insanlarız. Oysa meseleyi şöyle özetlemiş atalarımız. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır diye. Ve böylelikle geldik bir programımızın daha sonuna. Kıymetli dinleyenler, programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler. Nasip kısmet olursa önümüzdeki cumartesi akşamı yeniden TRT Türkü frekanslarında Özün Sözü isimli bu programda yeniden buluşmak dileğiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sizlere sesleniyoruz, TRT Türkü'den. Efendim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize selam sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramızda bizlere kimler eşlik edecek? Hemen sizlere onları takdim edeyim. Grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bizlere eşlik edecek. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Bu akşam sizler için birbirinden güzel türküler hazırladım ve elimden geldiğince seslendirmeye çalışacağım. Sevgili dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir türkü seslendirdik. Mektup yazdım alasın dedik. Türkümüzü değerli hocamız Yücel Paşmakçı Dursun Dereli'den derlemiş. Sevgili hocamızı da yakın zamanda kaybettik. 20 Haziran'da Yücel Paşmakçı hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gerçekten Türk halk müziğine büyük emekleri olmuş hocamızın. Repertuarımıza yüzlerce eser kazandırmış. Onun nezdinde rahmetli olan tüm hocalarımızı da buradan bir kez daha anmış olalım. Kendilerine de rahmet dileyelim. Yücel Paşmakçı hocamıza da bir kez daha rahmet dilemiş olalım. Onun gibi değerli hocalar sayesinde biz yolumuza devam ediyoruz. Onların ışığında bu bayrağı teslim edeceğiz gelecek nesle. Elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Türk halk müziğine emek vermeye çalışıyoruz. Bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz kendilerini. Evet, değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. Görele gideceğiz. Çavuşlu köyünden bir türkü seslendireceğiz. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can Gürsel Tahmaz'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Efendim teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza. Güzel bir hareketli türküyle sizlere seslenmiş olduk. Programımız tümüzü ile devam ediyor. Şimdi ise Maraş yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Ne diyeceğiz efendim? Kara çadır düzledir diyoruz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Ökkeş Eşkin'den derlemiş.

Efendim teşekkür ediyoruz. Güzel bir Maraş türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi ise Adana yöresinden bir türküyle. Karayısalı köyü. Ne diyeceğiz? Gide gide bir söğüde dayandım diyeceğiz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Halil Atılgan'dan derlemiş.

Efendim teşekkür ediyorum. Güzel bir Adana türküsü seslendirdik sizler için. Efendim birbirinden güzel türkülerimizle devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi ise kendi yöreme gideceğiz. Rize'den bir türküyle sizlere seslenmiş olacağım. Gelemedim Eminem'de memlekete bu sene diyeceğiz. Türkümüzü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi derlemiş. Kimden? Ahmet Altıntaş'tan. Buyurun efendim.

Efendim teşekkür ediyorum birbirinden güzel değerli orkestramıza. Ellerinize yüreğinize sağlık diyoruz. Rize'den güzel bir türküyle sizlere seslendik. Yine Karadeniz yöresinden devam ediyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ise Giresun'dayız. Güzel bir karşılama havası. Giresun'un evleri diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Necat Buhara. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, sizler için hazırlamış olduğumuz repertuarımızla türkülerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Efendim, programımız bildiğiniz üzere gece 01 itibariyle de tekrarı yayınlanmakta. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Gece 01'de programımızın tekrarını dinleyebilirsiniz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. Erzurum'dan bir türküyle bu sefer sizlere sesleneceğiz. Pınar başından bulanır diyeceğiz. Türkümüzü Seyfettin Sığmaz derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Evet değerli orkestramız, sizdeyiz.

Efendim teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Çok sevdiğim bir türküyü seslendirmiş oldum sizler için. Erzurum'a gittik.

Pınarbaşı'ndan bulanır dedik. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuz devam ediyor. Bu sefer hareketleneceğiz. Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Türkümüz kaynak kişisi Neşet Ertaş. Hepimizin kulağında olan bildiğiniz bir türkü. Bahçe duvarından açtım diyeceğiz. Sarmaşık güllere dolaştım.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, türkülerimizle yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir hareketli türkü seslendirdik. Ne dedik efendim? Bahçe duvarından açtım dedik. Şimdi yine Karadeniz bölgesinden bir eserle devam ediyoruz. Nereye gideceğiz değerli dostlar? Trabzon Beşikdüzü'ne. Yine geldi yaz başı, açtı yeşil yapraklar. Ben doyamadım sana, doysun kara topraklar diyeceğiz. Türkümüzü Ali Turgut, Halim Kum'dan derlemiş. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu arada programımızın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Evet efendim, şimdi yöremizi değiştireceğiz. Sivas'a doğru uzanacağız. Yine güzel bir türkü. Dam üstünde çul serer diyeceğiz. Türkümüzü Yücel Paşmakçı hocamız Ali Kızıltuğ'dan derlemiş.

Efendim teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza. Divrik'ten bir türkü seslendirdik sizler için. Şimdi ise Yozgat Akdağ Madeni'ne gideceğiz. Ekin ektim çöllere diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen Mehmet Özdiş'ten derlemiş. Buyurunuz.

Efendim teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Bizler bir mani olmazsa haftaya yine burada olacağız. Efendim bu akşam türkülerimize kimler eşlik etti? Hemen sizlere bir kez daha tekrar edeyim. Grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, Bağlamada Özkan Alıcı, Kemanede Burhan Elmas, Kemençede Umut Ayvaz, Garmon'da Necat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun, Ritim Saz'da Nazif Güvenir ve Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, Tonmeisterimiz Barış Bakal, Teknik Yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı sizler için birbirinden güzel türküler seslendirmeye çalıştım. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, esen kalın diyoruz. Hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Çavuşlu diye diye. Buyurun.

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Sözün sazla buluştuğu Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz. Evet.

Mah-ı Muharrem'de kılalım zarı, Şah Hüseyin'i Kerbela'nın aşkına. Müminin ah ile figandır kârı, Şah Hüseyin Kerbela'nın aşkına. Programımızda ilk olarak sözleri Kalender Çelebi'ye ait bir Duaz-ı İmam dinlediniz. Coşkun Karademir kaynaklı Duaz-ı İmam'ı Elvan Sevim seslendirdi. Değerli dinleyenler, Hicri takviminin birinci ayı olan Muharrem ayının İslam dini ve Alevi Bektaşi toplumu içinde taşıdığı anlamın önemi hepimizce bilinmektedir. Muharrem ayı, asırlar önce Kerbela çölünde yaşanmış acı günlerin daha sıklıkla anıldığı ve yüreklerde, bedende hissedildiği bir aydır. 680 yılının Muharrem ayı 10. gününde Hazreti İmam Hüseyin ve onunla birlikte olanlar susuzluktan bitkin olmalarına rağmen Yezid'in ordusuyla savaşmış ve şehit düşmüşlerdir. Hazreti İmam Hüseyin'in şehit edilmesinin ardından günümüze gelinceye değin Anadolu'da bu olayı zikreden, bu olayı anan, bu olayın faillerini lanetleyen ve bu ısrabı yüklenip dillendiren çok sayıda mersiye, deyiş, duaz-ı imam ve şiir yazılmıştır. Değerli dinleyenler, sonuç olarak İslam tarihine geçen Kerbela olayının yüzyıllar geçmesine rağmen yası her yıl hüzünle anılan bir yaz olmuş, bugüne değin süre gelmiş ve ebediyete kadar da sürecektir. Değerli dinleyenler, şimdi Sivas Kangal ilçesi Yellice köyünden derlenen Hasan Ali ve Süleyman Dede kaynaklı bir tevhid dinleyelim. Şaha giden ben bir bezirgan gördüm. Ayrılmam Katar'dan, Şahşim'den geri. Yeni buldum Hakk'ın doğru yolunu. Ayrılmam Katar'dan, Şahşim'den geri. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait tevhidi Aşık Mustafa Zengin'in sesi.

Yerin göğün arşın kürsün çerağı, gel dinim imanım İmam Hüseyin. Seninle zeyn oldu mürüvvet bağı, gel dinim imanım İmam Hüseyin. Erzincan Tercan ilçesinden derlenen Genç Abdal'ın bir deyişini dinlediniz. Müslüm Ağbaba kaynaklı deyişi Öznur Sulari seslendirdi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı Malatya Arguban ilçesi Minayık köyünden derlenen halk ozanı ikrari kaynaklı bir deyişle devam ediyor.

Bahçede bir bülbül ağlar, gülün elinden elinden. Gazel düşmüş solmuş bağlar, yelin elinden elinden. Halk ozanı ikrari kaynaklı, sözleri aşık Hasan Hüseyin Orhan'a ait bir deyiş dinlediniz. Cengiz Özkan seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi halk ozanı ikrariyeyi tanıyalım. Asıl adı Muharrem Naci Orhan olan ozan, 1927 yılında Malatya Arguvan Kuyudere köyünde dünyaya gelmiş. 6-7 yaşlarında cura çalmaya başlayan Muharrem, köyünde okul olmadığından ilkokul sınıflarını çeşitli köylerde okumak zorunda kalmış. Zor şartlarda Arapgir Ortaokulu'nu, ardından

olmuş ve 1960 yılında fiilen avukatlık mesleğine başlamış. Köylerindeki aşıklarda özellikle amcası Aşık Hasan Hüseyin Orhan'dan çok etkilenen Ozan, onları dinleyerek aşıklık geleneğini, şiir yazmayı ve bağlama çalmayı öğrenmiş ve katıldığı bir meclis toplantısında babasıyla meclisin ileri gelenleri tarafından kendisine ikrari mahlası verilmiştir. Daha ziyade ustamalı deyişler söyleyen ikrari, 25 Kasım 2010 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş ve Karacaahmet mezarlığında toprağa verilmiştir. Ozan ikrariyi saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi Malatya Arguvan yöresinden derlenen Aşık İkrari kaynaklı bir uzun hava dinleyelim. Dinle ahvalimi bi mecalimden, bir haber al getir ruhi halimden. Sorarsa sevdiğim vasfı halimden, söyle amma zülfiyare dokunma. Sözleri Erzurumlu Emrah'a ait uzun havayı Aysun Gültekin seslendiriyor.

0: Aşkı muhabbetten de sıtkı safadan Allah Allah.
1: İnayettir bize faslı hüdadan, umarım kurtarır cümle beladan. Muhammed'den olan bize şefaat, yardımcımız Ali el-Mürteza'dan. Malatya Arguvan yöresinden derlenen Aşık İkrari kaynaklı bir duazı imam dinlediniz. Sözleri Anadolu Hatayilerinden olup şiirlerinde Hatayi mahlası kullanan Ozan'a ait duazı imamı Gani Pekşen seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Tuzlu. Bu programı İrem Çetinkol'la birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Ses kayıtta ise Ayşe Koyuncu var.
0: Milletlerin tarihinde öyle günler vardır ki sadece takvimlerde yer alan bir tarih değildir. O günler fedakarlığın, cesaretin, vatan sevgisinin ve inancın sembolü haline gelir. Aradan yıllar geçse de unutulmaz çünkü o günlerde yazılan destanlar yalnızca geçmişe değil geleceğe de ışık tutar. Irak Türkleri için işte böyle anlamlı günlerden biri de 9 Temmuz Türkmen Kurtuluş Ordusu Şehitleri Günü'dür.
1: Bugün sadece idam edilen Türkmen gençlerini değil, milletinin varlığı, dili, kimliği ve onuru uğruna canını feda eden kahramanları anacağız. Çünkü onlar rahat bir hayatı değil, zor olanı seçtiler. Susmayı değil, hakikati savundular. Boyun eğmeyi değil, onurlu yaşamayı tercih ettiler. Ve bu uğurda en ağır bedeli ödediler. Bugünkü programımızda Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun kuruluş hikayesini, Bağız rejiminin Türkmenlere yönelik baskısını, 9 Temmuz 1980'e uzanan süreci ve şehitlerimizin milletimize bıraktığı kutlu emaneti birlikte hatırlayacağız.
0: Zira kahramanlar ancak hatırlandıkça yaşar ve milletler şehitlerini unutmadıkları sürece ayakta kalırlar.

0: 1970'li yılların sonlarına doğru Irak'a gidiyoruz. Ülke Baas rejiminin sert politikalarıyla yönetiliyordu. Irak'ta yaşayan farklı milletler üzerinde yoğun baskılar uygulanıyor, özellikle Türkmenler sistemli bir asimilasyon politikasıyla karşı karşıya bırakılıyordu. Türkmen şehirlerinin demografik yapısı değiştiriliyor, Türkmen köyleri boşaltılıyor, Türkmenlere ait topraklar ellerinden alınıyor, Türkçe yer adları değiştiriliyor, ana dilde eğitim büyük ölçüde engelleniyor ve Türkmen kimliği görmezden geliniyordu.
1: Özellikle Kerkük, Türkmenelinin kalbi, petrol zenginliği kadar tarihi kimliğiyle de dikkat çeken bu kadim şehir, rejimin en fazla baskı uyguladığı merkezlerden biri haline gelmişti. Türkmen aydınları takip ediliyordu. Öğretmenler, öğrenciler ve kanaat önderleri sürekli gözetim altında tutuluyorlardı. Türkmenler kendi yurtlarında sessizce yok edilmeye çalışılıyordu. İşte böylesine zor bir dönemde bir grup Türkmen genci sadece kendileri için değil, gelecek nesiller için de sorumluluk hissetti. Onların amacı savaş çıkarmak değildi. Onların amacı Türkmen milletinin varlığını koruyabilmekti. İşte bu düşünceyle Türkmen Kurtuluş Ordusu kuruldu.
0: Türkmen Kurtuluş Ordusu milletine bağlı, eğitimli, idealist ve cesur gençlerden oluşuyordu. Onlar Türkmenlerin sesini duyurmayı, milli bilinci canlı tutmayı ve Baas rejiminin baskılarına karşı milletinin yanında durmayı hedefliyordu. Bu hareket kısa sürede Türkmen gençliği arasında büyük bir umut haline geldi. Çünkü insanlar ilk kez yalnız olmadıklarını hissediyordu. Ancak Baas rejimi de bu hareketi yakından takip ediyordu. Türkmen Kurtuluş Ordusu mensupları birer birer izlenmeye başladı. Telefonlar dinleniyor, evler gözetleniyor, gizli toplantılar takip ediliyordu. Ve beklenen operasyon çok geçmeden başladı. Türkmen gençleri gözaltına alındı. Ağır işkenceler gördüler ve günlerce sorgulandılar. Fakat bütün baskılara rağmen arkadaşlarını, davalarını ve inandıkları değerleri ele vermediler. Çünkü onlar biliyorlardı, bazı davalar hayatın kendisinden daha kıymetlidir.
1: Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun faaliyetleri Baas rejimi tarafından büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Çünkü onlar silahın değil, milli şuurun, birlik ruhunun ve Türkmen kimliğinin temsilcileriydi. Rejimi ise bundan rahatsızdı. 1980 yılının Haziran ayında Türkmen Kurtuluş Ordusu mensupları birer birer tutuklandı. Günlerce süren sorgular başladı. Ağır işkenceler yapıldı. Genç Türkmenlerden arkadaşlarını, teşkilatın yapısını ve faaliyetlerini anlatmaları istendi. Ancak bütün baskılara rağmen hiçbiri inandığı davadan vazgeçmedi. Ne tehditler, ne işkenceler, ne de ölüm korkusu onların vatan sevgisinin önüne geçemedi. 29 Haziran 1980'de Bağdat'ta kurulan özel askeri mahkemede yargılanmaları başladı. Mahkeme hukuk kurallarının işletildiği bir yargılama değildi. Kararlar çoktan verilmişti. Yargılananlar suçlarından değil, Türkmen oldukları için ve Türkmen haklarını savundukları için sanık sandalyesindeydi. Mahkemenin sonunda genç Türkmenler hakkında idam kararı verildi. Fakat onlar son ana kadar başlarını eğmediler.
0: Kaynaklarda anlatıldığına göre idam sehpasına yürürken bile vakur duruşlarını korudular. Türkmen davasına olan bağlılıklarını son nefesine kadar sürdürdüler. İdam kararının ardından söylenen en anlamlı sözlerden biri ise Türkmen tarihine altın harflerle geçti. Şehit İzzettin Celil Terzi, mahkeme sonunda hakimin arkasındaki Saddam'ın fotoğrafına ayakkabısını fırlatarak büyük bir cesaretle şöyle haykırmıştı.
1: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz. Zillet içinde yaşamaktansa şerefle ölmeyi tercih ederiz. Biz bir ölür bin doğarız.
0: Bu söz yalnızca mahkeme salonunda bulunanlara değil, yıllar sonra doğacak Türkmen gençlerine de bırakılmış bir vasiyet gibiydi. Takvimler 9 Temmuz 1980'i gösterdiğinde Irak Türkleri en yiğit evlatlarından bazılarını ebediyete uğurladı. Bugün o kahramanları isimleriyle birlikte rahmet ve minnetle anıyoruz. Ard arda şehit edilen işte o kahramanlarımızın isimleri. Şehit Rüştü Salihi.
1: Şehit Muhammed İbrahim Korkmaz.
0: Şehit Hamit Rahman Kümbetli.
1: Şehit Mustafa Abbas Telaferli.
0: Şehit Selahattin Abdullah Tenekeci.
1: Şehit İzzettin Celil Terzi.
0: Şehit Muazzam Osman Kasapoğlu.
1: Şehit Selahattin Necim Haffaf.
0: Şehit Sabahattin Nurettin Günyeçi.
1: Şehit Mahir Oktay.
0: Şehit Adnan Saygın.
1: Şehit Abdullah Tahsin Beşirli.
0: Şehit Halit Şengül.
1: Şehit Muhsin Mulla Ali Hasan.
0: Şehit Yaşar Abdullah. Irak Türklerinin bağımsızlığı, kimliği ve onuru uğruna canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Rabbimiz aziz şehitlerimizin makamlarını âli, mekanlarını cennet eylesin.
1: Onlar şehit oldular ama davalarını kaybetmediler. Bugün Türkmen elinde konuşulan her Türkçe kelimede, söylenen her hoyratta, dalgalanan Türkmen eli bayrağında onların emeği, mücadelesi ve fedakarlığı yaşamaya devam ediyor. Şimdi sizleri Türkmen Kurtuluş Ordusu şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf ettiğimiz anlamlı bir Türkmen eli türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Mehmet Nacar'ın sesinden dinliyoruz. Ey şehit balam.

0: Programımızın bu bölümünde telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, belgesel yapımcısı ve araştırmacı sevgili kardeşim Sayın Reşat Salih'i bizlerle birlikte. Türkmen Elinin Sesi olmayı kendisine görev edinen kardeşim çalışmalarıyla Türkmen tarihinin ve kültürünün yaşatılmasına önemli katkılar sunuyor. Aynı zamanda Türkmen Kurtuluş Ordusu şehitlerinden Rüştü Salih'inin yeğeni oluyor kendisi. Bu kutlu mücadelenin bilinmeyen yönlerini ve şehitlerimizin bıraktığı mirası konuşacağız. Kıymetli kardeşim Reşat Salih'i programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz Sayın Salih'i. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun İrem Hanım.
2: Sayın Salih'i 9 Temmuz 1980 yılında idam yoluyla şehit edilen kahramanlarımızı anmak için buradayız ve size sorular soracağız. Bu kutlu davayı şiar edinen bir genç olarak o döneme baktığınızda Türkmen Kurtuluş Ordusu'nda yer alan gençleri bir araya getiren ortak ideal sizce neydi? Ve teşkilat hangi amaçlarla faaliyet gösteriyor ve nasıl bir mücadele yürütüyordu?
1: Çok teşekkür ederim bizleri TRT Türkü'de konuk ettiğiniz için. Özellikle böyle bir konu üzerinden Türkmeneliği tanıtmanız gerçekten çok takdire şayan bir durum. Benim bakış açımdan bakmış olduğunuzda Türkmen Kurtuluş Ordusu'nu o dönemde bir araya getiren ortak ideal aslında Türk milliyetçiliğiydi. Türk milliyetçiliğinin Irak'taki ayağı olarak Türkmen Kurtuluş Ordusu mücadeleyi bu şekilde devam ettirmeye çalışıyordu. Türkmen Kurtuluş Ordusu 16 Ocak 1980 tarihinde şehit edilen 4 Türkmen liderinin aslında yetiştirmiş olduğu genç kadrosu diye söyleyebiliriz onları. Onlar daha teşkilat ve daha siyasi meselelere bakıyorken Türkmen Kurtuluş Ordusu ise birazcık daha askeri ve

operasyonel anlamda mücadelelerini sürdürüyorlardı. Türkmenelinin bütün bölgelerinin teşkilatlarını kurmuş, Türkmenelinin bütün bölgelerinden insanlarla beraber eylemler gerçekleştirmiş ve Türkmenelinin

Kertükürler ya benimlesiniz ya da ben bir kılıcım diyerek Kertükürlere bir gözdağı vermeye kalkışıyor. Ve bu gözdağı vermesinin ardından 1980 yılından itibaren tutuklamalar, gözaltılar, sürgünler, Kerkük'teki yapılan demografik değişimler devam etmeye başlıyor.

olarak 16 Ocak 1980 tarihinde 4 önemli Türkmen liderinin şehit edilmesiyle başlıyor ve daha sonrasında ise 9 Temmuz 1980 tarihinde Türkmen gençlerinin oluşturmuş olduğu, Türkmen gençlerinden oluşan Türkmen Kurtuluş Ordusu üyelerinin idamı, tutuklanması ve sürgünleriyle devam ediyor. Tabii daha sonrasındaki süreçte de yine aynı şekilde baskılar Irak Türkmenlerinin üzerine yine aynı şekilde devam ediyor. 9 Temmuz 1980'deki olayı diğer olaylardan ayıran en ince ayrıntı ise bu gençlerin operasyonel eylemlere katılmış olması. Bu gençler Irak'taki Türkmenlerin hakkını savunmak amacıyla, Irak'taki Türklüğü savunmak amacıyla çeşitli eylemlerde bulunuyor. Ve bu eylemlerde aslında 1974 senesindeki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından yapılmaya başlıyor. Sebebi ise Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kıbrıs Türkleri nasıl ki özgürlüklerine kavuştuysa Irak Türkleri içinde bir umut olarak biz Türkmen Kurtuluş Ordusu Kıbrıs'taki TMT'nin temsilcisi olarak bir eylem yapmaya başlıyorlar ve bu eylemlerini bir şekilde devam ettiriyorlar. Der Irak'ın farklı yerlerinde çeşitli yazılar yazarak, bildiriler yayınlayarak, derse de operasyonlar yaparak bir şekilde Türkmen mücadelesinin, Türkmen evi davasının Irak çapında duyurulmasıyla sebep oluyorlar. Mücadeleleri bu şekildeydi. Kısaca anlatacak olursak Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun mücadelesini sadece bu cümlelerle özetleyebiliriz ama içeriğine girecek olursak gerçekten çok büyük ve çok önemli işler yaptılar diyebiliriz.

0: İtlerinden biriydi. Ailenizde onun mücadelesi ve hatırası nasıl anlatılırdı ve sizi en çok etkileyen hatıra neydi?
1: Güzel bir noktaya değindiniz aslında. Yani ailemizin içerisinde Düştü amcam hep sadece rahmetli ismiyle anılırdı ailemizin içerisinde. Rahmetli dendiği zaman sadece o isim gelirdi aklımıza. Bunun sebebi ise Saddam dönemindeki yaşanan baskılardan kaynaklı. Çünkü şehit olduğunu bize söylemezlerdi çocukken bizler. Saddam döneminde şehit olunması, birinin idam edilmesi bir aile için gerçekten çok büyük bir olay oluyor. Ve mezarının üzerinde şehit yazısının bile yazılmasına izin verilmemişti. Sadece kendisine Rüştü Salihi diye bir ismi yazılmaktaydı. Ardından başka hiçbir şekilde mezarının üzerinde bir isim dahi yazılmasına izin verilmemişti. 2003 senesinde Saddam rejiminin çökmesinin ardından şehit ibaresi mezarın üzerine eklendi. Ve artık bizlere ailenin içerisinde neden şehit olma sebebini bizlere açıkladılar. Ve bunun ardından bizlere onun yapmış olduğu mücadeleleri gösterdiler. Beni en çok etkileyen olaylardan birisi ise şehit Rüştü amcamın edebiyatçı kimliğinin olmasıydı. Türkmenleri ile ilgili yazmış olduğu eserler, şiirler, makaleler, yazılar gerçekten benim için çok önemli derecede bir yer kaplıyor benim yanımda. Aynı zamanda çok dikkat ettiğim bir şey de var. Türkiye'de ve Türkiye'deki Türkçesiyle hiç eğitim almamasına rağmen Türkçeyi çok güzel bir şekilde ister yazı olarak isterse de kelimelerin biçimlendirilmesi olarak çok güzel bir şekilde canlandırıyor ve çok güzel bir şekilde bunu gösteriyor. Yazmış olduğu mektuplar, yazmış olduğu şiirler günümüz Türkiye Türkçesinde çok güzel bir şekilde kelimelerin özüne sadık kalarak bunları bir şekilde günümüze kadar ulaştırmış diyebilirim ben.
0: Sayın Salihi, amcanız şehit Rüştü Salihi'nin 31 Mart 1978 tarihinde Türkmeneli için kaleme aldığı bir şiir var. Dilerseniz dinleyicilerimizin huzurunda bu şiiri seslendirelim.
1: Çok memnun oluruz.
0: Kahramanlar diyarı Gürgür Türkman Kerkük'üm. Gökte parlak yıldızım, yerde Sultan Kerkük'üm.
2: Susuz Hasan, beslemiş binlerce kahramanı. Gözlerimin bebeği, dilde asman Kerkük'üm.
0: Toprağın er yatağı sönmeyen bir çırasın. Tarihlerin kurdusun, ey kahraman.

0: şeker küyüm.
1: Almış rüştü salihi toprağından ilhamlar, dönmez Türk milletinden destanı şan kerküyüm.
0: Şehit Rüştü Salihi 31 Mart 1978 tarihinde kaleme almış. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
1: Allah rahmet eylesin şehidimize. Sayın Salihi, paylaştığınız kıymetli hatıralar ve değerlendirmeleriniz için gönülden teşekkür ediyoruz. Türkmen Kurtuluş Ordusu şehitlerinin emanetini ve mücadelesini bizlere bir kez daha hatırlattınız. Programımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için size teşekkür ediyor ve sağlıklı, başarılı çalışmalar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun İrem.
0: Çok teşekkür ederiz sevgili kardeşim Reşat. Gerçekten programımıza renk kattınız. O güzel hatıraları, yani aslında güzel olmasa da güzel anlatımınızla programımızı güzelleştirdiniz. Teşekkür ederiz. Şehitlerimizi hatırladık, şehitlerimizi andık. Başta Türkmeneli şehitleri olmak üzere Türk dünyasının tüm şehitlerine Allah'tan rahmet ve mekanları cennet olsun diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Bugün rahmet ve minnetle andığımız kahramanlarımızın hatırası sadece hafızalarımızda değil, türkülerimizde de yaşamaya devam ediyor. Şimdi onların aziz hatırasına ithaf edilen bir eser dinliyoruz. Türkmeneli Türk kalacak, bayrak dalgalanacak, Türkmeneli bizimdir, hep bizim kalacak.

0: Bir milleti ayakta tutan yalnızca sahip olduğu topraklar değildir. Asıl güç geçmişini unutmayan insanların yüreğinde saklıdır. Türkmen Kurtuluş Ordusu şehitleri bizlere yalnızca kahramanlık hikayeleri bırakmadılar. Onlar bir duruş, bir inanç ve bir emanet bıraktılar.
1: Bugün o emaneti yaşatmak, tarihimizi öğrenmek, kültürümüze sahip çıkmak, dilimizi korumak ve birlik içinde geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur.
0: Çünkü şehitler unutulduklarında değil,

0: İl hatırlandıklarında yaşamaya devam ederler. Zira Türkmeneli kan ağlarken dünya bu vahşeti sadece seyrediyordu. Bu nedenle 9 Temmuz 1980'de şehit edilen kahramanlarımızı anmak boynumuzun borcudur.
1: Türkmeneli'nin Sesi program ekibi olarak 9 Temmuz 1980'de şehadeti yürüyen Türkmen Kurtuluş Ordusu mensupları başta olmak üzere Türkmeneli'nin bağımsızlığı, onuru ve varlığı uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz.
0: Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz hatıraları Türk milletinin gönlünde daima yaşayacaktır.
1: Programımızın sonuna gelirken Türkmen şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf ettiğimiz bir Türkmeneli marşıyla size veda ediyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili Erkut Özkan'ı ağırlıyoruz. Sevgili Erkut Hocam, hoş geldin. Dinleyicilerimiz eminim seni çok iyi tanıyorlar. Yine de biraz kendinden bahsetmek ister misin lütfen?
1: Hoş bulduk Senem Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben Ankaralıyım. Küçük yaşlardan itibaren de bağlama çalıp türkü söylüyorum. 2010 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Sizin gibi TRT Türkü kanalında 6 sezon Bozkır Esintisi adında da bir yöresel program hazırlayıp sundum. Bu yıl ara verdik. Ben yine türkülerimizi, özellikle yöre türkülerimizi çalıp söylemeye devam ediyorum. Sizlerin programına katıldığım için de çok mutluyum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Türkülerimize geçebiliriz artık. Erkut Özkan ilk olarak Neşet Ertaş'tan alınan bir bozlak ile mikrofona gelecek. Aman gader gader derler de bu nasıl gader?

Türkü yolculuğumuz Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Erkut Özkan seslendiriyor. Sarı saçın yaş durur.

teşekkür ediyorum. Şimdi yine Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyü Erkut Özkan'ın sesinden dinleyeceğiz. Özgönülden yüze gülen bulunur mu, bulunur mu?

0: Sevgili Erkut Hocam, sazına sağlık, sözüne sağlık. Programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersin?
1: Sizlerin aracılığıyla TRT Türk'ü dinleyicilerine ulaşmış olmaktan çok mutlu oldum. Sizlere ve tüm yayın ekibine teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Erkut Özkan'ın sesinden dinleyeceğimiz Bayram Aracı'dan alınan Ankara Elma Dağı yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Bülbül'e su verdim altın tasınan. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Evet sevgili kıymetli TRT Türkü dinleyicilerimiz. Yine Aşık Dili Ne Söyler programında sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan sunan Aşık Nuri Çırağıyım. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağıstan Bey, bizden size kucak dolusu selam olsun. Kimlerde TRT Türkümüzü dinliyorsa biz herkese saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Lütfen kabul buyurun. Cenab-ı Allah tekerinize taş değdirmesin, yurdumuza, milletimize, devletimize iyilik ihsan eylesin diye dileklerimle başlarken derim ki hep aşıklar dertli dertli söylemiş, dertsizler bu derdi duyamamışlar. Saz elinde gurbet eli boylamış, bir türlü bu işten cayamamışlar. Ağayı söylemiş, bey söylemiş, gâhi kötü, gâhi iyi söylemiş. Söyleyenler her bir şeyi söylemiş ama bir söz var ki diyememişler. Arıyı kapatmış balın almışlar. Bülbülü ağlatmış gülün almışlar. Yetimi döverek malın almışlar. Ağız tadı ile yiyememişler. Hey Nuri Çırağı garip hadise, Hakim Bey bu işten almış mı hisse? Gerçekleri söyleyenler neyse dönüp kendileri uyamamışlar. Muhteremler, biz aşıklar bile söyleriz. Programımızın adı da bunu ihtiva eder. Aşık Dili Ne Söyler. Bugün stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Hani adama sormuşlar nerelisin diye sormuşlar. Emmoğlu demiş, Yiğit'in harman olduğu yerdenim. Yani Sivaslıyım demiş. Doğru demiş adam. Bugün Sivas'tan bir değerli dostumuz, arkadaşımız, bir değerli ustad geldi. Stüdyomda onunla beraberim. Gönlüm istiyor ki onun güzel sesinden, sazından efendim size çok türküler dinleteyim. Aşık eseri usta, hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk ustam.
0: Nasılsın, iyi misin inşallah?
1: Şükür, ellerinden efendim.
0: Allah razı olsun. Sivas'tan buraya kadar yoruldunuz. Size teşekkür ederim. Ömrünüz uzun olsun.
1: Sağ olun.
0: Aşık Eseri'yi ben tanıyorum. Bizim meslektaşımız, arkadaşımız. Kaç doğumlusun, ne zaman bu işe başladın? Kısacık arkasından da hiç durmadan bize güzel türkülerini hemen söyleyebilirsin.
1: 10 Kasım'da ben ki dünyaya geldim. Gazam Yıldızeli Sivaslıyım ben. Ararken ararken kendimi buldum, Gazam Yıldızeli Sivaslıyım ben. Mahallem Ece, köyüm Navruz Yaylası, sevenlerin olur gönül sılası. Arayanlar bulur kendi Mevlası, Gazam Yıldızeli Sivaslıyım ben. Atam dedi fazla gitme ileri, emsalından da sen sakın hiç kalma geri. Adım Ahmet Duran, mahlas eseri, Gazam Yıldızeli Sivaslıyım.
0: Eyvallah. Ahmet Duran'mış demek ki bu arkadaşımızın adı. Teşekkür ediyorum. O zaman buyurun. Saz, söz, meydan sizin üstad.
1: Sağ olun.

0: Eyvallah ustad. Unutuldum diyorsun ama Hadimi diyor ki Konyalı, eser bırakmayanların yerinde yeller eser gibi bir laf.
1: Evet.
0: Siz inşallah unutulmazsınız efendim. İnşallah. Çünkü eserleriniz var. Gerçekten de güzel söylemişsin, yazmışsın. Gönlüne, ağzına sağlık olsun. Evet, ikinci bir türkümüzü ne söyleriz?

0: Eyvallah. Ağzına gönlüne sağlık olsun.
1: Sağ ol usta.
0: Eser usta. Ne yapıyorsunuz? Ne iş görüyorsunuz Sivas'ta? Arkadaşlarımız falan nasıl?
1: Arkadaşlarımızın yüküne selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Saygılarını, sevgilerini gönderdiler.
0: Başım gözüm üstüne.
1: Eyvallah. Bense dede mesleği, Adem baba mesleği, çiftçilikle uğraşıyorum.
0: Ne güzel.
1: Ne yapayım? Tabiatı seviyorum.
0: Çok güzel.
1: Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Ne güzel. O ne yaratmışsa hepsini seviyorum.
0: Amenna. Allah razı olsun, sağ ol. Teşekkür ediyorum usta, sağ olun. Çiftçilikle, sağ olun. Evet. Hemen devam edin, bir türkümüzü daha dinleyelim.

0: Evet, gül yerine hayın bir avuç toprak, oklarım sevdiğim haberin gelmez. Gelmemiştir ustad. Zaten gelmez. Hepsi bir Kerem'i düşünün, bir Emrah'ı düşünün, ya, bir Sümmani'yi düşünün. Ve günümüzdeki ustalarımızı düşünün, gördüklerimizi. Bu işin zaten lokomotifi odur.
1: Evet usta.
0: O oğlum gelse zaten olmaz, bu tren gitmez.
1: Evet usta.
0: Gelmeyecek ki, yüz dönecek ki bu tren yoluna devam etsin.
1: Onun lezzeti de orada.
0: Evet, lezzeti orada. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Yine bir eserinizi. Şunu sorayım pardon. Geçmişteki aşıklardan Sivas'ta mesela Ruhsati gibi, Minhacı gibi, efendime söyleyeyim, daha birçokları var. Veysel gibi böyle evet. Üstadlardan falan. Haberiniz var tabii illaki. Onlarla da şeyiniz var. O zaman onların herhangi birine bir usta mala türküsü dinler miyiz?
1: Olur.
0: Özellikle Ruhsati'den olursa daha çok sevinirim.
1: Ben affına sığınarak Ruhsati'yi kaptan arkadaşıma bırakacağım, öyle sözleştik.
0: Tamam.
1: Ben okuyacağım dedim.
0: Tamam oldu.
1: Ben bugün Veysel'den güzel bir eser.
0: Oh ne güzel olur. Üstadımız evet buyurun.

0: Ne kadar güzel. Üstadlarımıza Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Sayın Eseri, bu toprağın altı dolu arkadaşım.
2: Boş değil ki.
0: Bu toprağın altı dolu. Biz bunların devamcısıyız. Biz onlara minnettarız.
2: Amin.
0: İyi ki onlar var olmuşlar. Ta Dede Korkut'tan bu tarafa bu sözlü kültürümüzü getirmişler. Bize bu emaneti teslim etmişler. İnşallah, inşallah emeklerimizi Cenab-ı Allah boşa vermez. Bizler de bunu bizden sonraki kuşaklara efendim aktarabilirsek ne mutlu.
2: Ne mutlu. Son nefesimize kadar.
0: Eyvallah.
2: Kağıt kalem elden düşmemek üzere. Kağıt, kağıt diyecek ki, kağıt aman dileyecek. Ta ki son nefesimize kadar.
0: Evet.
2: Kağıt aman dileyecek. Dolsa da yazacak yer arayacağız mutlu.
0: Eyvallah.
2: Eyvallah, sağ olun.
0: Buyurun, buyurun. Bir türkü daha dinleyelim seni. Gayet hoş gidiyor. Sağ ol, ağzına sağlık.
2: Usta malımı okuyayım.
0: Sen bilirsin hoca, sen bilirsin.
2: Ben nasıl? Şöyle Maraş'a doğru bir uzanayım.
0: Vallahi sen bilirsin. Çok da iyi olur.
2: Sayın ustam, 1970'lerde ben rahmetlik Mahsuni ile köyünde karşılaştım.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Ne bileyim, onun bir türküsü çok hoşuma gider.
0: Haydi ben bakalım. Tabii tabii. Her türküsü güzel.

0: Ağzına sağlık. Veysel Üstadımıza da Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi?
1: Koyun
0: gurd ile gezerdi. Fikir başka başka olmaz. Allah-u Teala'nın ilk emri oku diyor, ikra diyor. Ne kadar güzel.

0: Gönlümü şad ettin.
1: Allah razı olsun.
0: Allah ustalara da rahmet etsin.
1: Amin.
0: Ne diyelim
1: amin,
0: arkadaşım?
1: Amin.
0: Çok güzel. Amin. Programımızın da sonuna yaklaştık. İnşallah yine bir başka programda
1: İnşallah
0: görüşürüz.
1: İnşallah.
0: Allah yolunu izini açık etsin.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: var
0: güzel
1: olsun.
0: Keyif aldım. Allah duygulandırdın Allah beni. Sağ olasın. Yani bu duygunun bu türkülerin üstüne nuru çırağı hiçbir şey söyleyecek halde değil. Ancak bir şey söyleyeyim.
1: Buyur.
0: Biz ki insan yaratıldık anadan, insan geldik, insan olmak arzumuz. Türlü renge sahip olduk sonradan, insan geldik, insan olmak arzumuz. Sevgili dostlarım, sevgili Eser Usta, her şey insan eksenlidir.
1: Evet.
0: Yani Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, biz insanları eşrefi mahlukat yaratmış.
1: Evet.
0: Bütün mahlukatın üstünüyüz, insanız çünkü.
1: Aynen.
0: Ne mutlu insanlığını bilene. Onun için başka bir söze hacet yok. Söylediğin türküler hep bunları ihtiva etti, anlattı. Muhterem dinleyicilerim, bizim programımızın içeriği budur. Bunu ihtiva eder. İnsanı anlatır. O zaman diyelim ki, efendim Aşık Dili Ne Söyler programının yapımcısı sevgili Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapım Mahmut Dağistan Bey, ben programı hazırlayan sunan sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağı. O zaman bizden size bol bol saygılar, selamlar olsun. Ve Köroğlu'nun şu güzel deyişini, ben türkü söylemeyeceğim bu Eser Usta'nın türkülerinin üstüne. Sesim de yorgun, ancak şöyledir Köroğlu. Gel, gel ağlama kömür gözlü varalım. Bura ağlamanın yeri değildir. Seni vatanından çekip götüren elbet er kişidir, karı değildir. Beyler, muhteremler, değerli dinleyicilerim, bu aşıklar boşuna bir şey söylememiş. Muhakkak her söylediklerinin içinde bir şey vardır. Bir şeyin içinde bir şey gizli. Ve yine acizene bir dörtlüğümde derim ki, bunu temelinden bilenler söyler. Ölüm hak olduğun ölenler söyler. Gelip gidenleri gelenler söyler. Tarihler konuşur, çağlar susar mı? İspatı ortada. Efendim, bizden bugünlük size bu kadar. Allah'a emanet olun. Yolunuz izniniz açık olsun. Kalın sağlıcakla aziz kıymetli dostlarım.

Bir saat boyunca kimi zaman hüzne, kimi zaman sevdaya, kimi zaman da geçmişin hatıralarına eşlik edeceğiz. Şimdi gecenin ilk ezgisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Yavuz Top'un derlediği Gaziantep türküsünü Dünya Tekin'den dinliyoruz. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün.

Ali Ekber Çiçek'in Ali Haydar Çiçek'ten derledi Erzincan türküsüyle Hüseyin Balcı huzurlarınızda. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Oktay Boru Ertuğrul'dan dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsüyle Ahmet Tuzlu sizlerle. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Özbek'in Mustafa Savaş'tan derlediği Şanlıurfa türküsünü Hüseyin Mustafa Arı'dan dinliyoruz. Cabur Dağ'dan kuş gelir, mavzer sesi hoş geliyor.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sizlere sesleniyoruz, TRT Türkü'den. Efendim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize selam sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramızda bizlere kimler eşlik edecek? Hemen sizlere onları takdim edeyim. Grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bizlere eşlik edecek. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Bu akşam sizler için birbirinden güzel türküler hazırladım ve elimden geldiğince seslendirmeye çalışacağım. Sevgili dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir türkü seslendirdik. Mektup yazdım alasın dedik. Türkümüzü değerli hocamız Yücel Paşmakçı Dursun Dereli'den derlemiş. Sevgili hocamızı da yakın zamanda kaybettik. 20 Haziran'da Yücel Paşmakçı hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gerçekten Türk halk müziğine büyük emekleri olmuş hocamızın. Repertuarımıza yüzlerce eser kazandırmış. Onun nezdinde rahmetli olan tüm hocalarımızı da buradan bir kez daha anmış olalım. Kendilerine de rahmet dileyelim. Yücel Paşmakçı hocamıza da bir kez daha rahmet dilemiş olalım. Onun gibi değerli hocalar sayesinde biz yolumuza devam ediyoruz. Onların ışığında bu bayrağı teslim edeceğiz gelecek nesle. Elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Türk halk müziğine emek vermeye çalışıyoruz. Bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz kendilerini. Evet, değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. Görele gideceğiz. Çavuşlu köyünden bir türkü seslendireceğiz. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can Gülsel Tahmaz'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Efendim teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza. Güzel bir hareketli türküyle sizlere seslenmiş olduk. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise Maraş yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Ne diyeceğiz efendim? Kara çadır düzledir diyoruz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Ökkeş Eşkin'den derlemiş.

efendim, teşekkür ediyoruz. Güzel bir Maraş türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Devam ediyoruz şimdi ise Adana yöresinden bir türküyle, Karayısalı köyü. Ne diyeceğiz? Gide gide bir söğüde dayandım diyeceğiz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Halil Atılgan'dan derlemiş.

Efendim teşekkür ediyorum. Güzel bir Adana türküsü seslendirdik sizler için. Efendim birbirinden güzel türkülerimizle devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi ise kendi yöreme gideceğiz. Rize'den bir türküyle sizlere seslenmiş olacağım. Gelemedim Eminem'de memlekete bu sene diyeceğiz. Türkümüzü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi derlemiş. Kimden? Ahmet Altıntaş'tan. Buyurun efendim.

Efendim teşekkür ediyorum birbirinden güzel değerli orkestramıza. Ellerinize yüreğinize sağlık diyoruz. Rize'den güzel bir türküyle sizlere seslendik. Yine Karadeniz yöresinden devam ediyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ise Giresun'dayız. Güzel bir karşılama havası. Giresun'un evleri diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Necat Buhara. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, sizler için hazırlamış olduğumuz repertuarımızla türkülerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Efendim programımız bildiğiniz üzere gece 01 itibariyle.

Dinlerimiz devam ediyoruz. Erzurum'dan bir türküyle bu sefer sizlere sesleneceğiz. Pınarbaşı'ndan bulanır diyeceğiz. Türkümüzü Seyfettin Sığmaz derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Evet değerli orkestramız sizdeyiz.

Efendim teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Çok sevdiğim bir türküyü seslendirmiş oldum sizler için. Erzurum'a gittik. Pınarbaşı'ndan bulanır dedik. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuz devam ediyor. Bu sefer hareketleneceğiz. Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Türkümüz kaynak kişisi Neşet Ertaş. Hepimizin kulağında olan bildiğiniz bir türkü. Bahçe duvarından açtım diyeceğiz. Sarmaşık güllere dolaştım.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, türkülerimizle yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir hareketli türkü seslendirdik. Ne dedik efendim? Bahçe duvarından açtım dedik. Şimdi yine Karadeniz bölgesinden bir eserle devam ediyoruz. Nereye gideceğiz değerli dostlar? Trabzon Beşikdüzü'ne. Yine geldi yaz başı, açtı yeşil yapraklar. Ben doyamadım sana, doysun kara topraklar diyeceğiz. Türkümüzü Ali Turgut, Halim Kum'dan derlemiş. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Trabzon Beşiktaş'ı türküsü seslendirmiş olduk. Sizler için yine geldi yazbaşı dedik. Evet efendim, yine Karadeniz'deyiz. Rize'den bir türküyle devam edeceğiz. Biraz hızımızı arttırıyoruz. Asar dereleri aksa yukarı aksa diyeceğiz. Türkümüzü Yücel Paşmakçı, İrfan Ruhi Eren'den derlemiş.

Değerli dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu arada programımızın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Evet efendim, şimdi

Efendim teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza. Divrik'ten bir türkü seslendirdik sizler için. Şimdi ise Yozgat Akdağ Madeni'ne gideceğiz. Ekin ektim çöllere diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen, Mehmet Özden.

Efendim teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Bizler bir mani olmazsa haftaya yine burada olacağız. Efendim bu akşam türkülerimize kimler eşlik etti? Hemen sizlere bir kez daha tekrar edeyim. Grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan Bağlamada Özkan Alıcı, Kemane'de Burhan Elmas, Kemençe'de Umut Ayvaz, Garmon'da Necat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun, Ritim Saz'da Nazif Güvenir ve Can Akın, Yapımcımız Kerem Bulut, Tonmeisterimiz Barış Bakal, Teknik Yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı sizler için birbirinden güzel türküler seslendirmeye çalıştım. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, esen kalın diyoruz. Hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Çavuşlu diye diye. Buyurun.

0: Benim Türküm.
1: Nilkan Etiz, İzmir Bahçe Duvarı'ndan açtım. Çok sevdiğim canım eşim Erdem Etiz'e gelsin.